Aman yerden haber gelmiş de ya nasıl duramayayım. Saldığım haberden bile

Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı günün yıl dönümü ve aynı zamanda Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bir bayramdır. Bu anlamlı günde ulu önderi rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. 19 Mayıs bayramımız kutlu olsun. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben mikrofonda Ayşen Merve Temiz. Programımıza İzzet Savaş'tan alınan bir türküyle başlıyoruz. Gel ha gönül havalanma. Semra Bağcı sizlerle.

Seher Yeli, Aşık Daimi'den alınan Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım türküsüyle devam ediyor. Meryem Şen Ocak sizlerle.

Hacı Taşan'dan alınan bir Kırıkkale türküsüyle devam ediyoruz. Yüce dağ başına yağan kar idim. Erol Köker sizlerle.

İstanbul, Bursa'yı değer gözlerin. Arasan bulunmaz ruhi revanı, İzmir'i, Konya'yı değer gözlerin. Orhan Dağlı'dan alınan bu Erzurum türküsünü Adile Kurt Karatepe seslendiriyor.

Sözleri Erişli Emrah'a ait bir türküyle devam ediyor Seher Yeli. Kömür gözlüm ataşına düşeli. Musa Eroğlu'nun yorumundan dinliyoruz.

Pınar Halaç ve Halil Rıfat Aydemir'den alınan bir Afyon türküsü dinleyeceğiz. Harmana sererler sarı samanı. Elvan Sevim sizlerle.

Antalya'ya doğru uzanıyoruz şimdi. Estirir oğlan estirir. Kaynak kişi Ali Çatlı, derleyen Durmuş Yazıcıoğlu ve seslendiren Sami Demircioğlu.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Aşayım de şu dağları ben aşayım. Oğuz Doğan Cengiz sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Haydut İsrail bir kez daha Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna saldırdı. Akdeniz'de uluslararası sularda seyreden gemilerden 40'ı hukuk dışı müdahaleyle karşı karşıya kaldı. Saldırıda 68'i Türk olmak üzere 40 ülkeden 332 aktivist alıkonuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Sumut filosuna saldırmasına korsanlık ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye, Gazze halkının ve Gazze'ye yardım uzatanların yanındadır dedi. Erdoğan, filodaki Türk vatandaşların geri dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti. Uluslararası topluma İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in Sumut filosuna yönelik saldırılarına ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada İsrail'in saldırısı güçlü şekilde kınandı. Söz konusu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil etmektedir denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray heyetini kabul etti. Futbolcular kabule şampiyonluk kupasıyla geldi. Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı takımlarla yapılan maçlar için birlik mesajı verdi. Hangi takımı tutarsak tutalım, hepimiz biriz, beraberiz, tek yüreğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin bölgedeki kriz ortamını siyasi çıkar için kullandığını söyledi. Yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit dozu yüksek söylemlere sarılmak ucuz bir siyasettir dedi. Erdoğan, muhalefet adı altında Türkiye'nin çıkarlarına kimsenin zarar veremeyeceğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yapılması planlanan saldırıyı 2 ila 3 gün ertelediğini duyurdu. Şu anda çok ciddi müzakereler yürütülüyor dedi. İran'ın savaşı sona erdirmek amacıyla Pakistanlı arabulucular vasıtasıyla sunduğu güncellenmiş anlaşma teklifi Washington tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. Tahran, ABD ablukasının sürdüğü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminden sorumlu bir kurum oluşturulduğunu da duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran krizinin diplomatik yollarla çözülmesinin tüm dünyanın yararına olacağını söyledi. Önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir dedi. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır uyarısında bulundu. Türkiye'nin bölgedeki savaşla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, Ürdün Dışişleri Bakanı ve ABD'li müzakerecilerle telefonla görüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentindeki bir İslam merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda merkezde görevli 3 kişi hayatını kaybetti. 17 ve 19 yaşlarındaki iki saldırgan İslam merkezi yakınlarında ölü bulundu. Polis şefi saldırganların kendi kendilerini vurduklarını söyledi ve saldırıyı nefret suçu olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Trump saldırı için korkunç bir durum değerlendirmesi yaptı. Saldırının çok dikkatli bir şekilde inceleneceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2 günlük Çin ziyaretinin ardından gözler yeniden Pekin'de. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'tan 4 gün sonra Çin'e gidiyor. Kritik zirvede İran krizi, enerjide işbirliği ve ABD'ye karşı ortak strateji başlıklarının öne çıkması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 39. oturumla devam etti. Murat Kapke'nin çapraz sorgusunun ardından avukatları savunma yaptı. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 50 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Efendim günaydın, hoş geldiniz İstanbul'a, İstanbul Radyosu stüdyolarına. Saatimiz 7'ye 6 dakika geçiyor, haberlerin ardından birlikteyiz İstanbul'dan. TRT Türkiye'de sabah başladı efendim. Hoş geldiniz, sizleri sevgi, saygı, hürmetle selamlıyoruz ekip olarak. Programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı yapımcımız. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz bugün Ebru Baldezgahçı, sesimizi ulaştıracak. Ellerine sağlık diyorum. Her ikisinin de bu güzel program için şimdiden. Ve spikeriniz ben Muammer Demiröz, size eşlik edeceğim efendim. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. 7.30 gibi yol durumu, 8 civarında da hava durumunun ayrıntılarını paylaşacağım sizlerle. Verelim. Evet, 8'de hava durumunun ayrıntılarını paylaşacağım. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı günlerden salı efendim, 19 Mayıs. Bugün kutlu mutlu daim olsun diyorum. Gençlere, özellikle kendini genç hissedenlere bayramımız armağan olsun, mutlu olsun, kutlu olsun efendim tekrar. Ve sizleri tabii ki bugünün ruhuna uygun olarak bir türküyle, bir eserle selamlıyoruz. Şeref Taşrova söylüyor, Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı.

Saatimiz 7.13, Osman Kala'yı dinledik Kars türküsüyle. Muzaffer Sarı Sözen'in Yüre ekibinden derlediği türküyü seslendirdi sanatçımız. Hoş gelişler ola. Şimdi Yıldız Şam geliyor mikrofona, Atabarı diyor.

Erol Köker'den dinledik. Çankırı türküsüyle sizlerleydi sanatçı. Dobi Ahmet'ten derlenen türküyü seslendirdi. Samsun İskelebaşı. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Bu cümle sadece moral vermek için söylenmedi değerli TRT'de türkü dinleyicileri. Değerli dinleyicilerimiz, 57 yıllık bir hayatla ispatlandı. 107 yıl önce bugün Samsun'a çıktı Ulu Önder Atatürk. Tarihin gördüğü en önemli adımı attı. Emperyalizmi dize getirdi, bu milletin bir milletin esir edilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. Yaktığı meşale bugünümüze, yarınımıza ışık tuttu ve tutmaya devam ediyor. Arkasındaysa sönmeyen bir cumhuriyet meşalesi bırakarak ebediyete intikal etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ruhu şad olsun. Bugün 19 Mayıs 1919'un 107. yılı, daim olsun, kutlu olsun, mutlu olsun, armağan olsun gençlere. Evet, şimdi Turan Engin'i dinleyeceğiz. O Engin sesiyle sevgili dinleyiciler, sırada TRT Türkü'de sabahta Turan Engin var. Muğla türküsü, Bodrum türküsü, Muzaffer Sarı Sözen'in Rüştü Gür'den derlediği türküyle sizlerle. Çökertmeden çıktım başım selamet.

Yol durumu. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sınırları dahilindeki otoyol ve bağlantı yollarında hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derzi betonlarında onarım yapılması işi kapsamında İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Menemen istikameti köprü derzlerinin yenileme çalışmaları olacağından dolayı 19-20 Mayıs tarihlerinde, yani bugün yarın, sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten tamamlanacaktır. Ayrıca yan yol Gediz Köprüsü'nde de 19-20 Mayıs tarihlerinde sol şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sağ şeritten sağlanacaktır. O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar süresince Kuzey Yol platformunda Edirne istikameti şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanacaktır. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacaktır. Polatlı Ankara yolunun 44-46. kilometresi arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet yolunun Afyon-Karahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometreler arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Savaştepe-Balıkesir yolunun 20-21. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan kontrol

0: kontrollü olarak sağlanmaktadır ve Malatya Gölbaşı yolunun 0-1. Kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
1: Yol durumu.
0: TRT Türkü'de sabah yol durumunun ayrıntılarından sonra Soner Özbilen'le devam ediyor. Soner Özbilen Potpourri ile karşınızda.

Grup Türkiye'nden dinledik. Türkiye'm, saatimiz 7.45 sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de sabah Kastamonu türküsüyle devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in İhsan Ozanoğlu'dan derlediği türküyü Rüstem Avcı yorumuyla dinliyoruz. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 7.52. Az önce Özlem Aşık'ı dinledik. Tokat Reşadiye türküsüyle Yücel Paçmakçı'nın Mihrican Bahar'dan derlediği türküyü söyledi. Özlem Aşık, başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Şimdi sırayı TRT Türkü'de Orhan Akalmaz alıyor. Elazığ türküsüyle huzurlarınıza geliyor sanatçı Enver Demirbağ'ın türküsünü seslendirecek sizler için. Mendilim işle yolla.

0: Hava durumu.
1: Saatimiz 8, TRT Türkü'de sabah hava durumuyla devam ediyor sevgili dinleyiciler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, iç Anadolu'nun kuzey doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, Düzce ve Zonguldak dışında Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri, gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle: Marmara, Bursa 28 derece, İstanbul ve Kırklareli 24 derece, Sakarya 25 derece. Ege bölgesi Afyonkarahisar 22 derece, İzmir ve Manisa 27 derece, Muğla 25 derece. Akdeniz bölgesi Adana 27 derece, Antalya 28 derece, Burdur 24 derece ve Hatay 25 derece. İç Anadolu, Ankara 20 derece, Çankırı 21 derece, Eskişehir 24 derece, Konya 23 derece, Batı Karadeniz, Bolu 20 derece, Düzce 24 derece, Kastamonu 19 derece, Zonguldak 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 22 derece, Artvin 14 derece, Samsun 20 derece, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu, Erzurum 15 derece, Kars 12 derece, Malatya 21 derece, Van 14 derece ve Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır 24 derece, Mardin 21 derece, Siirt 22 derece, Şanlıurfa 25 derece.
0: Hava durumu.
1: TRT Türkü'de sabah İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor. Programımızda şimdi sırayı Kayseri türküsüyle Bircan Pullukçuoğlu alıyor. Emin Aldemir'in Mehmet Emin'den derlediği türküyü seslendiriyor. Süpürgesi Yonca'da.

Saatimiz 8.11, Tülay Örten'den dinledik. Kırşehir türküsü, Neşet Ertaş Büyük Usta türküsünü dinledik Tülay Örten sesinden. Sevda gitmiyor serde dedi sanatçı. Evet, TRT Türkü'de sabah az sonra görüşlerinize yer vermeye başlayacağız sevgili dinleyiciler. İsteklerinize bakacağız. Şimdi drama köprüsünü gece mi geçtin türküsüyle Hava Karakaş'ı dinleyeceğiz. Bu türküyü de Muğla yatağından hemşerimiz Hasan Öztürk, babası Salih Öztürk'e armağan ediyor. Selamlar, sevgiler diyoruz. Güzel bir gün dileğiyle armağan ediyoruz. Evet, Hava Karakaş sizlerle. Drama köprüsünü gece mi geçtin?

Rüstem Avcı'nın Osman Usta'dan derlediği Rumeli Deli Orman Türküsü'nü dinledik. Nimet Bülbül'ün sesinden Zilli de Maşa Darbuka. İletilerinize göz atmaya başlayalım sevgili dinleyiciler. Programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz tekrar sevgili dinleyicilerimiz. Bakıyorum Gürol Seçilkara hoş geldiniz demiş. Muğla yatağından aramıza katılmış kadim dinleyicilerimize. Hemşehrilerine armağan ediyor. Sıradaki türküyü Osman İnan Ankara'dan aramıza katılmış TRT Türkü dinleyicilerine ve İzmir'deki abisine armağan ediyor. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlamış bizi, ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Emin Akgün Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden selamlamış, radyosu başındaki TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş. Selami Kabakçı'nın Niksar'dan selamlamış. Mehmet Çakmaktaş Sakarya'dan merhaba demiş. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun dilekleriyle aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü Mehmet Çakmaktaş ve sevdiklerine. İbrahim Özü Doğru günaydın hayırlı sabahlar Çorum'dan selamlamış. Sıradaki türküyü ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Halil Albayrak, Samsun İlk Adım'dan hayırlı sabahlar selamlamış, iyi dileklerle bizi. Teşekkür ediyoruz. Türkan Şekerci, Kocaeli Gebze'den günaydın. Sıradaki türküyü Kastamonu Küre Çaybük Köyü'ndeki annesine ve sevdiklerine armağan ediyor. Türkan Şekerci, Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selamlamış. Yılmaz Karaağaç, Kütahya Gediz'den iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Dostlarına, TRT Türkü dinleyicilerine sıradaki türküyü armağan ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Mektebin Bacaları türküsü var sırada. Muş türküsünü Altan Güvenç söylüyor. Mektebin Bacaları.

Tülay Özer'den dinledik. Sevgili dinleyiciler, Nida Tüfekçi'den derlenen türküyü seslendirdi sanatçı. Yıldız Akşam'dan Doğarsın. Nusret Riyaki, Samsun Yakakent Kozköy'den selamlamış bizi. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. İbrahim Kaçar, günaydın, hayırlı sabahlar. Sağlıklı günler diliyorum demiş. Antalya'dan selamlamış bizi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız, Atatürk Anlı Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Gülden İbiş İmamoğlu, günaydın, iyi yayınlar. Denizli'den selamlamış. Giresun Bulancak'tan sevgi selamlar demiş İdris Şen. Sıradaki türküyü hemşehrilerine armağan ediyor. Çınar Türkmen, Nevşehir Hacı Bektaş'tan mutlu sağlıklı günler diliyorum demiş. O da 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamış. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Selahattin Özdemir, Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selamlar sevgiler demiş. TRT Türkü dinleyicilerine ve güvenlik güçlerine sıradaki türküyü armağan ediyor. Ali Yavuz, Yalova'dan selamlamış. Mehmet Acarcı, Antalya Güzel Ova'dan selamlar demiş. Sıradaki türküyü armağan edelim Mehmet Acarcı ve sevdiklerine. Mustafa Terli, Kayseri'den günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Sıradaki türküyü aileme ve özellikle torunlarıma armağan ediyorum demiş. Rasim Salçık, Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden selamlar, sevgiler. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Sebahattin Konal, Giresun Batlama Deresi'nden selamlamış, kolay gelsin demiş, teşekkür ediyoruz. Ahmet Uzal, iyi günler, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Sıradaki türküyü sevdiklerine armağan ediyor. Selim Onay, Denizli Yatağı'ndan selamlamış. Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşir'i köyünden selamlamış bizi her zaman olduğu gibi. Kadim dinleyicilerimizden hemşehrilerine armağan ediyor. Ahmet Uzal, Buca'dan selamlamıştı. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor.

Zeki Özceylan da Alanya'dan selamlamış sıradaki türküyü, arkadaşlarına ve ailesine armağan ediyor Zeki Özceylan. Şimdi TRT Türkü'de sabahta sevgili dinleyiciler bir Trabzon türküsü var. Trabzon türküsünü Ahmet Yamacı'nın Ömer Akpınar'dan derlediği türküyü Ezgi'den dinliyoruz. Belbağımın tokası.

Sabahat Aslan'dan dinledik. Trabzon Beşiktaş'ı türküsüydü. İbrahim Can türküsünü seslendirdi Sabahat Aslan. Eser Bahar Rüzgarı. Ahmet... Saatimiz 8.34. Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi mesajlarınıza bakmaya devam edelim. Programımıza gösterdiğiniz ilgiye yine çok teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray köyünden selamlar, sevgiler demiş. Veli Özdemir günaydın Adıyaman'dan selamlamış. Sefai Özdemir Bartın Çayırköy'den selamlar demiş. Bakıyorum Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. İlhami Uyar, Kocaeli Darıca'dan haydi sabahlar, iyi yayınlar demişti, sağ olsun. Mehmet Dayı Uşak'tan selamlamış. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan günaydın demiş. Cebriye Avcıbaşı günaydın demiş. Manisa'nın Şamar köyünden sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Erdal Öztürk Balıkesir'den selamlar, sevgiler, günaydın demiş. Bir türkü isteği var. Zamanımız olursa değerlendirelim ama sıradaki türküyü de armağan edelim. Erdal Öztürk ve sevdiklerine Rıza Yakın günaydın demiş. Bafra'dan sonsuz selamlar, sevgiler, kolaylıklar diliyorum demiş. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Veysel Doğrul Manisa Kula Ortaköy'den selamlamış. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan selamlar, sevgiler, kolaylıklar diliyorum demiş. Torununa armağan ediyor sıradaki türküyü. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan selamlamış. Sıradaki türküyü hemşehrilerine ve dostlarına armağan ediyor. Saatimiz 8.36. TRT Türkü'de sabah Elif Buse Doğan'ın söyleyeceği Erzurum Ovaları'yla devam ediyor.

Saatimiz 8.40, Nihat Erdağ sizlerleydi Rize türküsüyle. Cemile Cevher'in Hasan Sözleri'den derlediği türküyü söyledi. Türkü Deyrumsa. Hasan Yalmancıoğlu İzmir Dikili'den selamlamış. Sıradaki türküyü eşine, torunlarına, dostlarına ve pazarcı arkadaşlarına armağan ediyor. Hayırlı işler diliyoruz biz de. Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan selamlamış.

Sıradaki türküyü ailesine ve yayın ekibine armağan ediyor. Teşekkürler. Turgut Akbaş, Manisa Selendi Tavak Köyü'nden selamlamış. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlamış. Torunlarına armağan ediyor. Şaban Günhan Eskişehir'den aramıza katılmış. Osman Çokyaman günaydın demiş. Erciş'ten merhaba demiş. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkürler. Bayram Gökçen Fethiye'den selamlamış. Torunlarına armağan ediyor sıradaki türkü. Şimdi Cemo'yla türkü diyeceğiz.

TRT Türkü'de sabahta önce Türkü'den dinledik Cem Uyu. Az önce de Mustafa Tahmaz'dan derlenen Ömer Akpınar'ın derlediği Giresun Körele Görele Türküsünü, Püsküllüdür Püsküllü Türküsünü havadan dinledik sevgili dinleyiciler. İletilerinize bakmaya devam ediyoruz. Şimdi Selahattin Balkan, günaydın iyi yayınlar demiş. Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selamlamış bizi. Sultan Balkan eşine, Selahattin Balkan eşi Sultan Hanım'a ve çocuklarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü hemşehrilerini de ihmal etmemiş. Kazım Ülgü, günaydın demiş. Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden selamlamış. Leyla Çabuk, Çanakkale'den dostlarına armağan ediyor. Gürol Yavuz, Eskişehir Miyaldıçık'tan selamlamış. Sıradaki Türkiye ortak oluyor. Halil Gülşen, Tarsus'tan günaydın, mutlu yayınlar. Tüm gençlerin ve kendini genç hissedenlerin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum demiş. Dostlarına da armağan ediyor. Sıradaki türküyü Haşim Varol, Sakarya'dan TRT Türkü dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. Sıradaki türküyü Behiye Özgür Uşak Karahalı'dan selamlamış. Sıradaki türküyü eşine ve Paşalar Köyü halkına armağan ediyor. Hasan Ceylan Aydın'dan selamlamış. Erdoğan Oktay, günaydın hayırlı sabahlar kolay gelsin demiş. Ceyhan'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü dostlarına ve torunlarına armağan ediyor. Malik Yapar Berlin'den günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü armağan edelim Malik Yapar ve sevdiklerine. Osman Filizli, İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden selamlar, hayırlı günler. Gürcan Hüsbal, Mersin'den günaydınlar. Mithat Kaykı, günaydın demiş, Edirne Uzunköprü'den selamlamış bizi. Annesine ve yakınlarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü Mustafa Atmacı, Afyonkarahisar'dan günaydın demiş. O da 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor. Sıradaki türküyü yakınlarına ve dostlarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü Hamza Akkurt, İzmit Başiskele'den günaydın, hayırlı sabahlar. Güray Yılmaz, Çanakkale Ezine'den selamlar demiş, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü torununa, torunlarına ve ailesine armağan ediyor Güray Yılmaz. Buradan armağan edelim. Şimdi Habibe söyleyecek, şu Samsun'un evleri diyecek.

Türk Halk Müziği Gençlik Korosu'ndan dinledik. Sevgili dinleyiciler, Çankırı Çerkeş türküsüydü. Sadi Yaver Ataman'ın Hanif Ataman'dan derlediği türküydü. Leblebi koydum tasa. Hakan Yeşil İzmit'ten selamlamış. Ahmet Arslan günaydın Çanakkale Biga'dan merhaba demiş. Hacı Tosun Refahiye'den selamlar. Sıradaki türküyü abisine armağan ediyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın demiş. Gülnaz Malbastı Delal günaydın hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü sevdiklerine armağan ediyor. Savaş Özata İzmir Aydın Didim'den günaydın. Sıradaki türküyü TRT

türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan merhaba demiş. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyorum demiş. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Murat İşi Sağlam Niğde Kemerhisar'dan günaydınlar. Eşine armağan ediyor. Ayhan Ozan Zonguldak'tan selamlamış. İyi sabahlar, teşekkür ediyoruz. Metin Yıldırım Tortum Doruklu Köyü'nden selamlar, sevgiler. Musa Toros Antalya'dan günaydın, iyi yayınlar. Sıradaki türküyü Salih Doğu ve Mehmet Kurt'a armağan ediyor dostlarına. Melih Karatepe Çifteler Çatmapınar'dan selam olsun demiş. Hasan Cengiz günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin demiş. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor. Havva Türk Bulancak'tan selamlamış. Sıradaki türküyü eşine ve kızlarına armağan ediyor. Mustafa Ali Aydemir günaydın, Ordu Fasa'dan kucak dolusu selamlar demiş. Dostlarına armağan ediyor. Özgür Aldemir günaydın, iyi yayınlar, Manavgat'tan selamlamış Antalya. Muhammed Ateş Bilecik Buzik'ten selamlamış bizi. Dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Şimdi TRT Türkü'de sabahta Harun Atmaca alıyor sırayı. Erzurum türküsüyle Erzurum güzelleri diyor.

Saatimiz 9.13 sevgili dinleyiciler. Hüsamettin Subaşı sizlerleydi. Birbirine bağlı türkülerle, potpourri ile sizlerleydi. Sanatçımız birbirine keyifli türküleri sizler için seslendirdi. Hacı Ayaz Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nden selamlar sevgiler demiş. Ailesine armağan ediyor. Fikret Dikmen Niğde'den selamlamış. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayıcı Köyü'nden selam olsun. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Kezban Kafalı Burdur'dan selamlamış. Ergün Tontu Darendi'den hayırlı sabahlar ailesine ve yakınlarına, hemşehrilerine armağan ediyor. Sıradaki türküyü Serap Çölküşü günaydın. Yaşar Aral günaydın demiş. Aksaray Güzel Yurt Akyamaç'tan selamlamış. Kocaeli Gebze'de askerliğini yapan oğluna ve dostlarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü Davut Güleç Kayseri'den aramıza katılmış. İyi dileklerle merhaba demiş. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor. Teşekkür ediyoruz. Nice bayramlara, nice yıllara diyor. Ne mutluyum Türk, ne mutlu Türk'üm diye de sözlerini bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü Davut Güleç ve sevdiklerine. Ramazan Altın Nevşehir'den selam olsun demiş. Adem Öçal İstanbul Esenler'den selamlamış.

Kayınbostan Anamur'dan merhaba demiş, ailesine armağan ediyor. Zeki Gül Kütahya'dan merhaba demiş, Fatsa Köşe Bucağı Köyü'ne sevdiklerini armağan ediyor. Sıradaki türküyü Ali Yöntem Bucak'tan selamlamış, mutlu sabahlar diliyorum demiş, hemşehrilerini armağan ediyor. Murat Şükür Gebze'den selamlamış, Abdurrahman Aksoy günaydın hayırlı sabahlar, o da 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı kutlu olsun demiş, Ankara'dan selamlamış. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlar, hayırlı yayınlar. Sıradaki türküyü Hatay Altınözü Karbeyaz Köyü'ndeki amcasına armağan ediyor ve sevdiklerine armağan ediyor Fahri Özdemir. Sevgili dinleyiciler, şimdi sırayı Sibel Güzel alıyor TRT Türkü'de sabahta. Diyarbakır türküsüyle Celal Güzel Ses'ten derlenen türküyü söylüyor. Nare Esvap yığıyor.

Jala Kaplan'dan dinledik. Mardin türküsüydü. Bir tel çektim Mardin'den dedi sanatçı. Emliha Evcimik Osmaniye Toprakkale Türkmeneli kasabasından herkese selam olsun demiş. İsmail Özdemir gününüz aydın olsun. 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramımız, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun demiş. Sıradaki türküyü eşine armağan ediyor. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar Köyü'nden bize merhaba demiş. Bir diğer kadim dinleyicimiz. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Hasan Hüseyin Bakır Afyon İsçehisar'dan selamlamış. Behçet, Mehmet Behçet de Muğla Ula'dan selamlamış. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor. Melih Karatepe Atatürk'ü Anla Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun demiş. Sıradaki türküyü armağan ederim Melih Karatepe ve yakınlarına. Osman Çayır selamlamış. İsmail Hakkı Onur günaydın, Bursa'dan selam olsun demiş. Turan Akman Erkılıç hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Uzunca bir mesaj aramıza katılmış kadim dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü armağan ediyoruz. Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyü'ne günaydın. Hatice Ünal Acı Payam Kirekçi'den aramıza katılmış. Günaydın demiş. Teşekkür ediyoruz. İlyas Aydın Orman Büyüköyü Tokat'tan selamlamış. Dostlarına armağan ediyor. Uğur Heyberi Isparta Senirkent'ten günaydın. Sıradaki türküye ortak olmak istemiş ve sevdiklerine de armağan ediyor. Hüseyin Akçoğan da Ankara Sincan'dan aramıza katılmış, ailesine armağan ediyor sıradaki türküyü. Şimdi Nuran Mengüş alıyor sırayı. Diyarbakır türküsüyle TRT Türkü'de sabahta sırayı. Celal Güzel Ses'ten derlenen türküyü söyleyecek. Mardin Kapı Şen olur.

Beyhan Karslı'yı dinledik sevgili dinleyiciler. Çok güzel bir türküyle Beyhan Karslı sizlerleydi sevgili dinleyicilerimiz. Beyhan Karslı bakıyorum bağda güller açıyor dedi sevgili dinleyicimiz, değerli solistimiz. Bir Şanlıurfa türküsüydü, sizlerle birlikteydi Beyhan Karslı. Durak Çağatay Erzurum'dan aramıza katılmış. Cabir Şahin Kayseri'den merhaba demiş. İsmet Göklü Kayseri'den Karakimse Mahallesi'nden dostlarına armağan ediyor. Şaban Günhan Eskişehir'den aramıza katılmış. Hacı Bayram Çankaya Niğde'den yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Ayhan Bilecen Antalya'dan TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş, dostlarına da armağan ediyor. Turgut Eren Eskişehir'den, Meryem Dingil Hatay İskenderun'dan merhaba demiş. Malatya'daki kızı Betül'e armağan ediyor, doğum günüymüş, nice yıllara diyoruz biz de. Armağan olsun sıradaki türkü. Vehbi Aksungur Konya Selçuklu'dan Şaban Dişli selamlamış dinleyicilerimizi, armağan ediyor sıradaki türküyü. Maya Türköz de İzmir'den günaydın demiş. Serap Çölkuşu da günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Coşkun Bakan Antalya'dan selamlamış, hayırlı yayınlar demiş. Ramazan Dere günaydın, hayırlı sabahlar ailesine ve TRT Türkü dinleyicilerine sıradaki türküyü armağan ediyor. Şimdi TRT Türkü'de sabahta Münevver Özdemir'i dinleyeceğiz. Bakıyorum bir Şanlıurfa türküsü var sırada. Mendilim, mendil bağladım yandan diyecek Münevver Özdemir.

Işık Başer'in Ekrem Çelebi'den derlediği Kırıkkale türküsünü Gülcan Kaya söyledi. Ayrıldım güler miyim? Saatimiz 9.40. Değerli TRT Türkü dinleyicileri, programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşmaktayız. TRT Türkü'de sabah şimdi Ali Bicek'le devam edecek. Sanatçı Çekin Halay Düzülsün diyecek.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Masa Üstünde testi Sema Kaya Doğan'dan dinledik. Van türküsü Mustafa Gece Yatmaz'ın Nida Tüfekçi'den derlediği türküyü söyledi sizler için Sema Kaya Doğan. Veda vakti geldi bugün için değerli TRT Türkü dinleyicileri. Programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Ebru Baldezgahçı sesimizi ulaştırdı. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz. Ellerine sağlık diyorum bu güzel program için. Her iki arkadaşımızın da spikeriniz ben Muammer Demiröz. Sizlerle birlikteydim. Eşlik ettim efendim. Dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Yarın sabah bizler yine burada olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz. Evet, tekrar 19 Mayıs Atatürk Anı'na Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun, daim olsun, mutlu olsun efendim. Yarın sabah yine görüşmek dileğiyle diyorum ve sizlere Abdullah Polatçı ile veda ediyoruz. Halaylar diyor. Hoşça kalın, esen kalın TRT Türkü'de.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Nevşehir Hacı Bektaş yöresine ait Pancar Pezik Değil Mi türküsünde geçen gayda sözcüğü. Hüdayda da hanım kızlar Hüdayda. Yenile de çıkmış bu gayda. Ayrılık var ölüm var ne fayda diyor türkümüz. Burada geçen gayda kelimesi türkü, mani, ezgi anlamlarında bir sözdür. Halk ağzında da bu anlamıyla yer bulur. Ancak gaydanın İskoçya'nın sembolü haline gelmiş tiz sesli bir nefesli çalgı olduğunu da buradan hatırlatalım. Şimdi Veli Kangal'dan derlenen bu türküyü Arzu Akmeşe'den dinliyoruz. Pancar pezik değil mi? Ciğer ezik, ciğer ezik değil mi? Ben sevdim, eller aldı. Bana da yazık, bana da yazık değil mi?

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Sağ açım.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs 1919 sadece takvimlerde kalan bir tarih değil, bir milletin yeniden doğuşuydu. Bandırma vapuru zorlukları aşarak Karadeniz'in dalgaları arasında ilerledi ve Samsun'a vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı fiilen başlattığı tarihi adımla bağımsızlık mücadelesi başladı. Atatürk, 19 Mayıs'ı Türk gençliğine bayram olarak armağan etti. Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'da 107 yıl önce ateşlediği bağımsızlık meşalesi 107 yıldır aynı kararlılıkla yanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Sumut filosuna saldırmasına "korsanlık ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum" sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye, Gazze halkının ve Gazze'ye yardım uzatanların yanındadır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, filodaki Türk vatandaşlarının geri dönmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti. Erdoğan, uluslararası topluma da İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin bölgedeki kriz ortamını siyasi çıkar için kullandığını söyledi. Erdoğan, dün Ankara'da gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit dozu yüksek söylemlere sarılmak ucuz bir siyasettir" dedi. Erdoğan, muhalefet adı altında Türkiye'nin çıkarlarına kimsenin zarar veremeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahale ederken şehit olan iki polis memuru için başsağlığı diledi. Şehit polisler Çorlu ilçesinde düzenlenen törenle uğurlandı. Törenin ardından şehit polis Erkan Tütüncüler'in naaşı Çorlu'da, Emrah Koç'un naaşı ise memleketi Van'da toprağa verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "şehitlerimizin hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı. Rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklamak suçlarından gözaltına alınanlar arasında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı da bulunuyor. Terörle mücadele sürüyor. İstanbul merkezli 3 ilde yürütülen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 110 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin illegal derneklerde ders düzenlediği ve küçük yaştaki çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiği belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde bulunan İslam merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda merkezde görev yapan 3 kişi hayatını kaybetti. 17 ve 19 yaşlarındaki iki saldırgansa İslam merkezi yakınlarında ölü bulundu. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI saldırıyı nefret suçu olarak nitelendirdi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in Sumut filosuna yönelik saldırıları konusunda ortak açıklama yaptı. Açıklamada İsrail'in saldırısı güçlü şekilde kınanarak söz konusu saldırılar uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil etmektedir denildi. Katliamcı İsrail'in uluslararası sularda küresel Sumut filosuna düzenlediği saldırı ve aktivistleri alıkoymasına dünyadan tepki yağıyor. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez saldırıyı kınarken Hamas'ta saldırı tam teşekküllü korsanlıktır açıklaması yaptı. Kardeşi de aktivistler arasında bulunan İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly ise onunla gurur duyuyorum dedi. Gazze'nin yanı sıra İtalya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de İsrail haydutluğuna karşı tepki gösterileri düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bisiklet turu etkinliği dolayısıyla saat 13'ten itibaren Fatih ve Beyoğlu ilçelerindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler etkinlik süresi boyunca alternatif olarak belirlenen güzergahlara yönlendirilecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Merhaba, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü Konya Ahırlı Çiftlikköy'de yaşamakta olan anneme, babama ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Efendim programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş ve ben Murat Doğru bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceksiniz. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından atamızın başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın ilk ateşi bugün de Samsun'da yakıldı. Düşmanın Anadolu'dan def edilmesi için canını hiçe sayan milletimiz, atamıza ve onun vatan davasına olan inancıyla küffarı yurdumuzdan sildi, süpürdü. Başta bu kutlu davanın önderi, devletimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah

arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Efendim, tarihi savaşlar ve zaferlerle dolu olan milletimizin türküleri de bu kahramanlık hikayeleriyle süslenmiş. Bugün Yurttan Sesler'de birbirinden güzel kahramanlık türküleri hazırladık sizler için. Sevgili dinleyicilerimiz, programımıza Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Rumeli ellerinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle başlıyoruz. Tuna Nehri akmam diyor, kenarımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor.

Sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nda Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Yurttan Sesler'de beraberliğimiz solistlerimizden dinleyeceğimiz birbirine bağlı kahramanlık türküleriyle devam ediyor. İlk olarak sanatçımız Gürsoy Babaoğlu'nun seslendireceği Şanlıurfa yöresinden alınan türküyü dinleyeceğiz. Tılfıdır hastane karşıma karşı, zalim düşmanların bomba atışı, Urfa çetelerin süngü takışı ve ardından İzmir yöresine uzanacağız. Ekrem Güyer'den alınan türküyü solistimiz Barış Akpınar gelecek mikrofona seslendirmek için. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları, bize de derler çakıcı, yıkarız konakları.

Sevgili dinleyenler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Yurttan Sesler programı yine sanatçılarımızdan dinleyeceğimiz birbirine bağlı türkülerle devam ediyor. Efendim, bu bölümde ilk olarak solistimiz Dilek Karadağ'ın seslendireceği Aydın yöresinden Muzaffer Sarısözen'in derlediği türküyü dinleyeceğiz. Şu dalmadan geçtin mi, soğuk sular içtin mi, efelerin içinde Yörük Ali'yi seçtin mi? Ve bu türkünün ardından solistimiz Yeşim Dağlı Şahin gelecek mikrofona ve sanatçımızdan Muğla yöresinden Hamdi Özbay'ın derlediği, evet sizlerin de iyi bildiği bir zeybek, Kerimoğlu zeybeğini dinleyeceğiz. Şu Muğla'nın çamları da çamları, alkanlara boyanmış Kerimoğlu'nun her yanları. Ve bu türkülere bağlı olarak hem Azerbaycan'a uzanacağız, Azerbaycan ellerine uzanacağız ve solistimiz Selma Geçer'i dinleyeceğiz. Bozat seni ser tövle de bağlaram, ant içerem seni mehmer çullaram.

Kıymetli dostlar, Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı, bağımsızlık meşalesini gençliğe emanet ettiği 19 Mayıs 1919'un 107. yıl dönümü bugün. Evet, en başta da demiştik, bugün gurur günümüz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Kıymetli dostlar, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği, sanatçımız Senem Akdemir'in seslendireceği bir türkü var. Kozan Dağı çatal matal arasında aslan yatar. Bu türküye bağlı olarak Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki koromuzdan bir Rumeli türküsü dinleyeceğiz. Sarı zeybek şu dağlara yaslanır, yağmur yağar silahları ıslanır, bir gün olur deli gönül uslanır.

Efendim, türküler bir toplumun tarihini, gelenek ve göreneklerini, acılarını ve sevinçlerini nesilden nesile aktaran en sağlam köprüdür. Türküler milli kimliğin güçlenmesine ve toplumsal aidiyet duygusunun pekişmesine katkı sağlar. İnsanların aşklarını, özlemlerini, hüzünlerini ve neşelerini dile getirdikleri, ruhu besleyen ve samimiyetin en saf halini yansıtan ezgilerdir türküler. Kıymetli dostlar, Yurttan Sesler'de birlikteliğimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda solistlerimizden dinleyeceğimiz kahramanlık türküleriyle devam ediyor. Sanatçımız Zafer Albayrak'ın Sivas yöresinden Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan alınan türküde dinliyoruz. Yiğitler silkinip ata binende, derelerde bozkurtlara ün olur. Yiğit olan döne döne dövüşür. Kötüler kavgadan kaçar, hun olur. Ve efendim, bu esere bağlı olarak Kars yöresinden alınan türküde sanatçımız Ahmet Tuzlu geliyor mikrofona. Bir hışmınan geldi geçti Kiziroğlu Mustafa Bey. Bu dağları deldi geçti Kiziroğlu Mustafa Bey.

Değerli dinleyenler, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de yine birbirine bağlı iki türkü dinleyeceğiz solistlerimizden. İlk olarak Çorum yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü seslendirmek üzere sanatçımız Reyhan Ediş geliyor mikrofona. Arzu ederdiniz bir yol görmeye. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Muhabbet bağından güller dermeye. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Bu türkünün ardından Muzaffer Sarı Sözen'in Aydın yöresinden derlediği türküyü sanatçımız Mustafa Kemal Şimşek'ten dinleyeceğiz. Genç Osman dediğin bir küçük uşak, beline bağlamış ibrişim kuşak. Askerin içinde birinci uşak, Allah Allah deyip geçer genç Osman.

Değerli dinleyenler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için birbirinden güzel kahramanlık türküleri seslendirdiği beraberliğimizin efem sonuna geldik. Programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben Murat Doğru bu güzel türküleri icra eden kıymetli saz sanatçılarımız, bağlamalarda Metin Altun, Hüseyin Ceylan ve Ferhat İnkaya, nefesli sazlarda Mikail Geçer, tarda Murat Akçay, kabak kemanede Uğur Önür, basta Mert Aslan, ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemil Altun. Efendim, bugün size topluluğumuzun icra edeceği Kars yöresinden alınan türküyle veda ediyoruz. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa, askerin, milletin bayrağına çok yaşa. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, TRT Türk'te kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 107

Bir yıl önce bugün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarihi adım, büyük başarıyla sonuçlanan bağımsızlık mücadelesinin ilk ateşi oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 1938 yılındaysa 19 Mayıs'ı Türk gençliğine bayram olarak armağan etti. UNESCO tarafından Atatürk yılı olarak kabul ve ilan edilen 1981 yılında yapılan değişiklikle de 19 Mayıs günü Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı adını aldı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vereceği konseri izleyecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Mesajında, gençlerin aziz milletin ve yarınların teminatı olduğunun altını çizen Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutladığını vurguladı. AK Parti, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel video paylaştı. Sosyal medyada yer alan paylaşımda, Türkiye yüzyılını gençlerimizin enerjisi, vizyonu ve heyecanıyla birlikte inşa ediyoruz denildi. 19 Mayıs ruhu bu yılda Anıtkabir'de saygı ve minnetle yaşatıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la milli sporcular ve 3000 genç atanın manevi huzurunda bir araya geldi. Osman Aşkın Bak, gençlerle birlikte mozoleye çelenk bıraktı. Törende Atatürk'ün gençliğe emaneti bir kez daha vurgulandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret amacıyla Çin'e gidiyor. Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan 4 gün sonra başkent Pekin'de olacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinde birçok konu ele alınacak. Seyahati öncesinde Çin halkına seslenen Putin, Rus-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını vurgulayarak, barış ve evrensel refah için çalışıyoruz dedi. FETÖ'yle mücadele sürüyor. Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Bu kişinin meslekten ihraç edilen eski polis memuru olduğu bildirildi. Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki bir markette satılan domates fiyatına ilişkin şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede halden markete uzanan süreçte yüksek fiyat artışı tespit edildi. İncelemenin ardından ürün fiyatı tutanak altına alınarak dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik denetimler sürüyor. Fahiş fiyatlı bilet satışı veya korsan taşımacılığa karşı yurt genelinde kontroller artırılacak. Aşırı yağışların ardından sel ve taşkın riskine karşı Tokat'ın Turhal ilçesindeki 15 mahalle ile 7 köy için tahliye kararı verildi. Bu yerlerdeki okullar da hafta boyunca tatil edildi. İlçedeki önlemler üst düzeye çıkarıldı. Tokat'ın merkez, pazar ve Turhal ilçeleriyle Amasya'dan geçen Yeşilırmak çevresinde de önlemler artırıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla başkentteki bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Bu çerçevede Milli Müdafaa, Kumrular, Necati Bey, Gençlik, Akdeniz, Anıt, Mareşal Fevzi Çakmak ve De Gaulle caddeleriyle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapalı bulunuyor. İstanbul'da da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bisiklet turu etkinliği dolayısıyla saat 13'ten itibaren Fatih ve Beyoğlu ilçelerindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler etkinlik süresi boyunca alternatif olarak belirlenen güzergahlara yönlendirilecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Efendim, İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla bir kez daha anıyoruz. Efendim, bu özel günde, atamızın gençliğe armağan ettiği bu özel günde biz de stüdyomuzda genç kardeşlerimizi ağırlıyoruz. TRT Gençlik Korosu'ndan Dilek İnce ve Kıvanç Hüseyin Gündaş var stüdyomuzda. Ayrıca bağlamasıyla İzmir Radyosu sanatçılarından Murat Tezcan Ün bizimle. Hepsine ayrı ayrı hoş geldiniz diyoruz. Bugün de türkülere sevdalı tüm yürekleri saat başına kadar bizler

Sizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz. Ekip arkadaşlarımı takdim etmek isterim sizlere. Programımızı bugün Sema Yardımcı Öz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Gülden Acar'la birlikte mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Güzel, keyifli bir saat geçirmenizi diliyoruz efendim. Ve hemen ben konuklarıma bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Dilek İnce ve Kıvanç Hüseyin, bayramımız hepimizin bayramı.

0: Dilerseniz birkaç cümleyle başlayalım böyle.
1: Yani burada böyle bir günde bize armağan edilen, atamızın bize armağan ettiği böyle bir günde, özel bir günde burada olmak bizi çok gururlandırdı açıkçası. Sizler de davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Türkülerle gün ortası çok güzel, çok geniş bir aile. TRT çatısı altında, TRT Türkü frekansında bizlerle olan çok kemik bir dinleyici kitlesi de var. Onlara da buradan hepsine selam olsun diyelim ve genç arkadaşlarımızla birlikte bu özel günü kutladığımız için, bu gururu paylaştığımız için teşekkür ederim. Kıvanç, sen neler yapıyorsun? Hangi okuldasın? Öncelikle bununla başlayalım dilersen.
2: Ben şu an Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Konservatuvar Fakültesi Geleneksel Türk Müziği bölümünde öğrenciyim.
0: Evet, çok güzel. Senden de çok güzel türküler dinleyeceğiz ama şu
2: Evet.
0: anda akışımızda Dilek'ten bir türkü daha görüyorum ben. Dilek, bir Rumeli türküsü var değil mi sırada?
1: Evet, bülbüller ötüyor, seher vaktidir.
0: Gül bade içelim, bahar vaktidir. O zaman bu güzel türküyle devam edelim. Sonra sohbetimizi etmeyi sürdüreceğiz efendim.

Çok önemli bir dönüm noktası elbette. Ya istiklal ya ölüm kararlılığının ilk kıvılcımı. Dile kolay. O gün yakılan bağımsızlık ateşi asırlardır sönmedi ve ebediyen de sönmeyecek. Evet, türkülerle gün ortasında TRT Gençlik Korosu solistlerini dinlemeyi sürdürüyoruz efendim. Şimdi güzel bir Kastamonu türküsü var sırada. İhsan Ozanoğlu'ndan derlenen bu güzel türkümüzü yine TRT Gençlik Korosu'ndan Dilek İnce'den dinliyoruz. Benden selam olsun Bolu Bey'ine diyoruz.

Gönlünüze sağlık, sağ olun, var olun gençler. 19 Mayıs 1919 bir milletin kaderinin değiştiği İstiklal Meşalesi'nin Samsun'da başlayıp Anadolu'nun dört bir yanına dalga dalga yayıldığı

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz. Tüm gençlerimizle gurur duyuyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde ve elbette sınırlarımızı aşan sınır ötesindeki tüm Türk vatandaşlarının da kutladığı çok önemli, çok güzel bir bayram. Bu özel günde biz de TRT Gençlik Korosu'ndan genç arkadaşlarımızı ağırlıyoruz türkülerle gün ortasında. Sıradaki türkümüzde bu kez Kıvanç Hüseyin Gündaş'ı dinleyeceğiz. Kıvanç, merhaba, sen de
1: merhaba,
0: hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Sen hangi okulda okuyorsun Kıvanç? Bu müziğe nasıl başladın? TRT Gençlik Korosu hikayenle ilgili bize neler anlatabilirsin, neler paylaşabilirsin?
1: Ben şu an Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyorum. Orada Konservatuvar Fakültesi Geleneksel Türk Müziği bölümündeyim. Oradaki arkadaşlarım da İzmir'de bir TRT Gençlik Korosu'nun olduğunu söylemişlerdi. Ben de onların vesilesiyle katıldım. 2 senedir geliyorum.
0: Gençlik Korosu'nda,
1: evet, gençlik korosunda
0: devam ediyorsun. Peki ne söyleyeceksin? Hangi güzel türküyü seslendireceksin
1: şimdi,
0: bize ilk olarak?
1: İlk olarak Bülbülüm Altın Kafeste adlı türküyü seslendireceğim.
0: Keyifle dinleyeceğiz biz,
1: evet,
0: ama. Buyurun.

Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz. Efendim 19 Mayıs 1919'da bir vapurla başlayan umut koskoca bir milletin kaderini değiştirdi. 19 Mayıs cesaretin, bağımsızlığın ve gençliğe duyulan güvenin de adı oldu. Kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de "Gençler, geleceğin ümidi sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz." demişti. Çok teşekkür ediyoruz biz de sizlere. Şimdi TRT Gençlik Korosu solistlerinden Hüseyin Gündaş'tan, Kıvanç Hüseyin Gündaş'tan bir güzel türkü daha rica ediyoruz.

0: çok teşekkür ediyoruz. Gönlüne sağlık diyoruz efendim. Saatler 12.30'u gösterdi bile. Türkülerle Gün Ortası programımız, 19 Mayıs özel programımız, TRT Gençlik Korosu'ndan genç arkadaşlarımızın seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Şimdi Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok sevdiği bir türkü var sırada. Kıvanç'ın güzel sesinden dinleyeceğiz. Aslında bir ağıt değil mi?
1: Evet.
0: Rüştü Gür'den derlenen Muğla Bodrum yöresinden. Çökertmeden çıktım, başım selamet.

Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun sevgili gençler. Türkülerle gün ortasında bugün İzmir Radyosu Gençlik Korosu'ndan iki özel genç arkadaşımız sizler için seslendiriyor birbirinden güzel türküleri. Ve İzmir Radyosu sanatçılarından Murat Tezcan Ün de bağlamasıyla bu güzel türküleri icra ediyor. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Fakat şimdi küçük bir ara rica edeceğiz sizden bağlamanın akordunu gerçekleştirmesi için. Bu arada Artvin yöresinden yine atamızın çok sevdiği bir türküyle sizleri baş başa bırakacağız. Atabarı diyeceğiz.

0: Efendim TRT Türk Halk Müziği Gençlik Korosu seslendirdi bu güzel türküyü, atamızın da çok sevdiği bu güzel türküyü. 19 Mayıs coşkusunu yaşadığımız türkülerle gün ortası programımız yeniden stüdyomuzda genç arkadaşlarımızın çalıp söylediği birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Atamız, biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir demiş. Ne kadar güzel söylemiş ve gönlünde bu gururu taşıyan tüm genç arkadaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğe emanet elbette. Biz de şimdi bir güzel türkü daha dinleyeceğiz. TRT Gençlik Korosu solistlerinden Dilek İnce ile devam edeceğiz. Dilekçim, sıradaki türkümüzün anonsunu sen yapmak ister misin?
1: Aydın yöresinden Abalım'ın Cepkeni isimli bir zeybek seslendireceğim.
0: Dinliyoruz keyifle. Buyurunuz.

Efendim, radyolarını yeni açan türkü dostlarımız, türkülerle gün ortası 19 Mayıs özel yayınımız, TRT Gençlik Korosu solistlerimizin canlı olarak seslendirdiği türkülerle devam ediyor. Şimdi Rumeli dolaylarına uzanacağız akışımız içerisinde. Tamburacı Osman Pehlivan'dan derlenen bir türkü var sırada. Şu sarı zeybek şu dağlara yaslanır, yağmur yağar, silahları ıslanır diyoruz. Dilek İnce'nin güzel sesinden dinliyoruz.

Gönlünüze sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi gerçekten. Rumeli'den ayrılmıyoruz türkülerle gün ortasında. Yöre ekibinden derlenen bir güzel türkü daha dinleyeceğiz. Sevgili TRT Gençlik Korosu solistlerinden Dilek İnce'nin sesinden. Maya Dağ'dan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Dilek İnce söyledi. TRT İzmir Radyosu sanatçılarından Murat Tezcan Ün eşlik etti. Türkülerle gün ortasında 19 Mayıs coşkusunu yaşıyoruz. Elbette 19 Mayıs sadece bir tarih değil, umutla başlayan çok büyük, çok kutlu bir mücadelenin adıydı. Ve geleceğe inanan, vatanını seven ve izinden yürüyen tüm gençlerin bayramı kutlu olsun diyoruz efendim. Türkülerle gün ortasında bugün biz de stüdyomuzda genç arkadaşlarımızı, genç solistlerimizi ağırlıyoruz. Saatlerde 12.55'i gösterdi. Keyifle olunca bir saat uçup gitti bile. Zannediyorum bir türkülük vaktimiz var. Ve Kıvanç Hüseyin Gündaş'ı dinleyeceğiz bu güzel türküde. Sıradaki türkümüzde. Özel gönlümden alınan Denizli yöresinden bir türkü olacak değil mi Kıvanç?
1: Evet.
0: Sobalarında kuru meşe yanıyor, yanıyor Mehmet Efem, üşümüş donuyor diyoruz.

Arası programından bugünlük de bu kadar. TRT Gençlik Korosu'ndan Dilek İnce ve Kıvanç Hüseyin Gündaş'ı ağırladık bugün stüdyomuzda. Bağlamasıyla Murat Tezcan Ün eşlik etti birbirinden güzel türkülerimize. Ulu Önder Atatürk'ün güzel bir sözüyle kapatmak istiyoruz. Ey yükselen yeni nesil, istikbalsizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizsiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
0: TRT Türkü frekanslarında, TRT Erzurum Radyo stüdyolarından dalga dalga evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk olduğumuz Bizim Eller programıyla bir kez daha huzurlarınızdayız. Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak yaktığı o istiklal meşalesinin, küllerinden doğan bir milletin ve geleceğimiz olan gençliğin bayramı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatanı bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. İşte bu yüzden bugün türkülerimiz daha gururlu, ezgilerimiz daha bir başı dik yankılanacak. Bizim Ellerde. Yaklaşık bir saat boyunca kalbi vatan sevgisiyle atan siz kıymetli dinleyicilerimizle tarihimizin o asil ruhunu yansıtan türkülerle buluşacağız. Bugün programımızı Alev Altun hazırladı, teknik yönetmenimiz Muharrem Bilen ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Sözü daha fazla uzatmıyor ve bu anlamlı günün ruhuna yakışır, mertliğin ve yiğitliğin ezgisiyle açılışımızı yapıyoruz. Erzurum'dan yükselen bu sese kulak verin. Değerli sanatçı Erol Köker seslendiriyor. Mert dayanır, namert kaçar.

Sevgili dinleyicilerimiz, Erol Köker'in o gür sesinden Mertliği dinledik, ruhumuz şad oldu. Şimdi sözü yine Mertliğin, Yiğitliğin ve Serhat Boylarının kalbi Kars'a bırakıyoruz. Aşıklık geleneğimizin iki dev çınarı, Aşık Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşlıova bizleri selamlıyor. 19 Mayıs ruhuna çok yakışan, haksızlığa boyun eğmeyenlerin hikayesi o meşhur Kiziroğlu Mustafa Bey atışmasını getiriyoruz radyolarınıza. Kulaklarımız sazın ve sözün üstadlarında.

Kars'ın yiğit havasından sonra şimdi yönümüzü sınırların ötesine, gönül coğrafyamızın mahzun köşesi Rumeli'ye, Deli Orman'a çeviriyoruz. Hava Karakaş'ın o kadife sesiyle hayat bulan çok zarif bir türkü var sırada. Derler ki güvercin barışın, özgürlüğün ve umudun simgesidir. Tam da Atatürk'ün gençliğe aşıladığı o hürriyet aşkı gibi. Gelin hep birlikte o beyaz kanatlara takılıp Rumeli'ye doğru kanat çırpalım. Ak güvercin olaydım.

TRT Türkü frekanslarında TRT Erzurum Radyo stüdyolarından yükselen Bizim Eller programında yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Rumeli'den aldığımız o güzel rüzgarı bu kez Kerkük'ün o yanık, o asil hoyrak kokan topraklarına taşıyoruz. Medeniyetlerin beşiği Kerkük'ten Abdülvahit Küzecioğlu kaynaklı çok kıymetli bir eser yükselecek şimdi. Hediye Karabağ'ın sesinden adeta bir mücevher gibi işlenmiş o güzel ezgiyi dinliyoruz. İncili Sedef Kolbağa.

İşte tam da bugünün manasına. 19 Mayıs'ın o vatanperver duruşuna yakışacak, dinlerken göğsümüzü kabartacak bir Serhat türküsündeyiz. Iğdır yöresine ait vatan sevgisini ve askerin sadakatine en yalın haliyle anlatan muazzam bir eser geliyor. Bu topraklarda nöbet tutan, vatanı canından aziz bilen tüm Mehmetçiklerimize ve geleceğimizin teminatı gençlerimize selam olsun. Mehmet Çalmaşur'un sesinden gururla dinliyoruz. Asker olup vatana hizmet eylerim ben.

Şimdi yüzümüzü tarihimizin en gururlu ama bir o kadar da hüzünlü sayfalarından birine, Tokat yöresine çeviriyoruz. 19 Mayıs'ı doğuran o büyük ruhun, Çanakkale'de vatan için canını ortaya koyan gencecik fidanların, yani 15'lerin aziz hatırasındayız. Atatürk'ün "ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" dediği o genç yüreklerin türküsünü, Türk halk müziğimizin efsane sesi Bedia Akartürk'ün o içten yorumuyla dinliyoruz. Hey 15'li 15'li.

TRT Türkü frekanslarında Bizim Eller programı tüm coşkusuyla devam ediyor. Yönümüzü bu kez güneye, Adana'nın sıcak topraklarına çeviriyoruz. Vatan savunması denince akla ilk gelen o kutsal mekanlar, kışlalarımız ve arkalarında hasretle bekleyen cananlar. Gururun ve hüznün iç içe geçtiği Adana yöresine ait bu duygu yüklü eseri, Türk halk müziğinin güçlü ve usta sesi Gülşen Kutlu'nun o muazzam yorumuyla baş başa bırakıyoruz sizleri. Şu kışlanın kapısına.

Şimdi kulaklarımızı Karadeniz'in hırçın ama sevdalı dalgalarına, Rize Çayeli'ne çeviriyoruz. Ancak bu türkünün bizim için çok farklı ve özel bir yeri var. Çünkü sözlerinde tam da şu an sesimizi sizlere ulaştırdığımız topraklardan, yani Erzurum'dan bahsediyor. Asker ettiler beni, Erzurum bizim tabur. Maşkalı Hasan Tunç'un o ölümsüz eserini Karadeniz müziğinin o özgün yorumcusu İsmail Hakkı Demircioğlu'nun sesinden dinliyoruz.

Vatan nöbetindeki yiğitlerimize ve onların yolunu gözleyen sadık yüreklere selam gönderiyoruz. Yozgat yöresine ait Nida Tüfekçi'nin o güzel dokunuşlarıyla hafızalarımıza kazınan Türk halk müziğinin en seçkin klasiklerinden biri var sırada. Gözü yolda, kulağı seste olanların hissiyatını sevgili Emel Taşçıoğlu'nun o kadife sesiyle yüreklerimize işliyoruz. Asker yolu beklerim.

Sırada dinlerken boğazımızın düğümlendiği, bir ananın vatan uğruna büyütüp asker eylediği evladının arkasından yaktığı o meşhur Erzurum atı var. 19 Mayıs'a giden yolda bu toprakların analarının döktüğü gözyaşı ve gösterdiği fedakarlık bağımsızlığın en büyük harcıdır. Erzurum Radyomuzun ve TRT'mizin çok kıymetli sesi Aysun Gültekin o yüreğe

Erzurum'un o derin hüznünün ardından şimdi tarihimizin en şanlı kahramanlık destanlarından birine, Rumeli'ye uzanıyoruz. Sadece bir türkü değil, bir milletin esarete karşı direnişinin sembolü olan Plevne Marşı var sırada. Ünü büyük Osman Paşa'nın o dik duruşu, yıllar sonra Samsun ufuklarında parlayacak olan o ilk kıvılcımın da ilham kaynaklarındandır. Osman Kalay'ın o gür ve asil yorumuyla tarihin altın sayfalarını radyolarınıza taşıyoruz. Tuna Nehri akmam diyor.

Başındaki karlar hiç eksik olmayan o uca dağlar gibi vakur, sevdası ve hasreti büyük Erzurum insanının ruhunu yansıtan çok bir özel bir ezgi.

Sevgili dinleyicilerimiz, yaklaşık bir saattir TRT Türkü frekanslarında TRT Erzurum Radyo stüdyolarından evlerinize, araçlarınıza, iş yerlerinize konuk olduğumuz Bizim Eller programımızın ne yazık ki sonuna geldik. Fakat ayrılmadan önce heyecanımızı ve gururumuzu zirveye taşıyacak bu anlamlı güne yakışır muazzam bir finalle huzurlarınızdayız. Yönümüzü Serhat boylarına, yeşilin ve mavinin coşkusuyla buluştuğu Artvin'e çeviriyoruz. Sırada sıradan bir ezgi değil. 1936 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat izlediği, hayran kalarak eşlik ettiği ve o günden sonra atamızın ismiyle taçlanıp adı Atabarı olan o ölümsüz eser var. İşte tam da bu yüzden atamızdan yadigar, bizde Atabarı var diyerek 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramının coşkusunu bu muhteşem enerjiyle mühürlüyoruz. Değerli sanatçılarımız Hasan Özel ve Şerife Hatun'un o cana cana can ve omuz omuza duruşunu birlikte dinleyeceğiz efendim. Bugün programımızda sizlerle Alev Altun, Muharrem Bilen ve Yıldıray Yıldız birlikte olduk. Nice 19 Mayıs'larda, bayramlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi bayramlar sayın dinleyenler. Ben Gülden Özpamuk, haberleri veriyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 107 yıl önce bugün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarihi adım büyük başarıyla sonuçlanan bağımsızlık mücadelesinin ilk ateşi oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk 1938 yılında ise 19 Mayıs'ı Türk gençliğine bayram olarak armağan etti. UNESCO tarafından Atatürk yılı olarak kabul ve ilan edilen 1981 yılında yapılan değişiklikle de 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adını aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan mesajında milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum dedi. 19 Mayıs ruhu bu yılda Anıtkabir'de saygı ve minnetle yaşatıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la milli sporcular ve 3000 genç atanın manevi huzurunda bir araya geldi. Osman Aşkın Bak gençlerle birlikte mozoleye çelenk bıraktı. Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitim başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sivil havacılıkta yerli ve milli platformları sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ediyoruz dedi. Küresel Sumut Filosu'nda seyir halindeyken arızalanan Family isimli tekneye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri müdahale etti. Gemide bulunanlar güvenli bir şekilde Adrasan koyuna götürüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gelişmeyi Gazze'nin sarsılmaz iradesi Akdeniz'de yalnız değildir diyerek duyurdu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırdı.

saldırılarını sürdürüyor. Cibaliye mülteci kampı bir kez daha hedef alındı. Gazze'de 8500 naaşlı hala enkaz altında bulunuyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72.772'ye yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret amacıyla Çin'e gidiyor. Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan 4 gün sonra başkent Pekin'de olacak. Seyahati öncesinde Çin halkına seslenen Putin, Rus-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını vurgulayarak, barış ve evrensel refah için çalışıyoruz dedi. Ticaret Bakanlığı Ankara'daki bir markette satılan domates fiyatına ilişkin şikayet üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede halden markete uzanan süreçte yüksek fiyat artışı tespit edildi. Ürün fiyatı tutanak altına alınarak dosya haksız fiyat değerlendirme kuruluna sevk edildi. Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik denetimlerde sürüyor. Fahiş fiyatlı bilet satışı veya korsan taşımacılığa karşı yurt genelinde kontroller artırılacak. Aşırı yağışların ardından sel ve taşkın riskine karşı Tokat'ın Turhal ilçesindeki 15 mahalleyle 7 köy için tahliye kararı verildi. Bu yerlerdeki okullar da hafta boyunca tatil edildi. İlçedeki önlemler üst düzeye çıkarıldı. Tokat'ın merkez, pazar ve Turhal ilçeleriyle Amasya'dan geçen Yeşilırmak çevresinde de önlemler artırıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla başkentteki bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Bu çerçevede Milli Müdafaa, Kumrular, Necati Bey, Gençlik, Akdeniz, Anıt, Marşal, Fevzi Çakmak ve De Gaulle caddeleriyle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapalı bulunuyor. İstanbul'da da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bisiklet turu etkinliği dolayısıyla saat 13'ten itibaren Fatih ve Beyoğlu ilçelerindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler etkinlik süresi boyunca alternatif olarak belirlenen güzergahlara yönlendirilecek. Antalya'da 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası heyecanı başladı. 41 ülkeden 307 okçunun katıldığı şampiyonada milli takımımızı iki farklı kategoride 12 sporcu temsil ediyor. Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'sa sıralama turundaki performansıyla göz doldurdu. Haberleri dinlediniz.

Kıymetli dinleyicilerimiz, değerli türkü dostları, hepinize merhaba. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Türkü Diyarı programıyla huzurlarınızdayız. Bugün 19 Mayıs. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı, bu cennet vatanı, aydınlık geleceğimizi gençlerimize emanet ettiği o kutlu günün yıl dönümü. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Bu çok

Özel ve anlamlı günde bayram coşkusunu yüreklerimizde en derin haliyle hissetmek için Türkü Diyarı'nda çok özel bir yayınla karşınızdayız. Bugün bayram, bayramımız, gençlerin günü. O halde sözü de gençlerimizin o temiz yüreklerine, o güzel seslerine bırakalım istedik. Programımızda TRT Diyarbakır GAP Radyosu Gençlik Korosu bizlerle. Pırıl pırıl gençlerimizin seslendireceği, birbirinden güzel türkülerle, bayram coşkusunu yurdumuzun dört bir yanından kopup gelen ezgilerle yaşayacağız.

TRT GALP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını kıymetli yapımcılarımız Reşat Fidan ve Murat Kahraman hazırladı. Teknik yönetimde Murat Özgür Batu, mikrofonda ben Derya Can. Bu güzel birlikteliğimize sizlerle birlikte eşlik ediyoruz efendim. TRT Diyarbakır GALP Radyosu Gençlik Korosu'nu takdim edelim sizlere. Kıymetli eğitmenler Ahmet Gündüz, Bayram Aytekin, koro öğrencilerimiz, birbirinden güzel pırıl pırıl gençlerimiz, Ülke Ercan, Şevin Çolak, Figen Sömer, Elif Ebra Narin,

Kaya, Kaval Ney Zurna'da Serdar Özdemir. Sevgili türkü dostları, Rumeli türkülerinin başka bir tadı, başka bir sıcaklığı vardır. Sıradaki eserde bir yol hikayesi gibi insanın içine işliyor. Eserler kimi zaman bir kavuşmayı, kimi zaman sessiz bir ayrılığı anlatır. Bu güzel ezgi Elif Nari'nin yorumuyla, şu karşıki dağda lambalar yanar.

19 Mayıs, yalnızca bir tarih değil, gençliğe duyulan güvenin, geleceğe bırakılan büyük bir inancın adı. Türkülerimiz de tıpkı bu inanç gibi, yıllar geçse de ilk günkü sıcaklığını korur. Şimdi Burdur yöresinden hareketli, içimizi kıpır kıpır edecek bir ezgi geliyor. Gül yüzlü sevdiğim, gençlik koromuzun eşsiz yorumuyla sizlerle.

Bazı türküler vardır. Mevsimlerden söz eder gibi görünür ama aslında insanın içindeki duyguları anlatır. Şimdi Zelal Erdem'in sesinden bir gönül türküsü geliyor. Senin Yazın Kışa Benzer adlı eser sizlerle.

0: günü konuşacağız. Hoş geldiniz diyelim kendilerine. Hoş geldiniz Sayın Gündüz. Hoş geldin sevgili Eylül.
1: Merhaba, hoş bulduk Meryem Hanım.
0: Böyle anlamlı bir günde sizlerle olmak bizler için çok kıymetli. Tabii ki gençlik koromuzda pırıl pırıl parlayan gözlerle şu anda bizlere bakıyorlar ki gönülleri çok güzel. Efendim sizden başlayalım sevgili eğitmenimiz olarak. Ahmet Bey, TRT Diyarbakır GAP Türk Halk Müziği Korosu'nun çalışmalarından bahsetmenizi rica ederim.
1: Tabii ki her yılın Eylül-Ekim ayı gibi biz çalışmalarımıza başlıyoruz. Diyarbakır'ın birçok okulundan ama özellikle sanata ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir ekip burası.
0: Evet.
1: TRT çatısı altında büyük bir gururla ama zorluk içinde yürütüyoruz. Neden zorluk? Yani yanlış anlaşılmasın tabii ki. Bu dinlerken çok kolay tüketilen bir şey ama halk müziği özellikle öğretirken çok zor. Çünkü hissederek öğretmek gerekiyor. Hissederek de icra etmek gerekiyor.
0: Evet, şu anda öğrencilerimiz zaten hafif bir tebessüm ettiler. Ama bu güzel çalışmanın da meyvelerini bu güzel eserlerle bizlere sunuyorlar. Biz çok memnunuz halimizden, açık söylemek gerekirse bu anlamlı günde. Söylemek istedikleriniz nedir acaba bizi dinleyen gençlere, özellikle sanat anlamında, müzik anlamında?
1: Şöyle bir şey var. Günümüzde müzik ve sanat ama en hızlı olanı müzik. Müzik çok çabuk dejenere olmaya hazır. Sakız kağıdı diye bir söz vardı bir zamanlar. Sakızlardan çıkan fallardan bile müzik yapılıyor. Hele ki günümüzde artık yapay zekayla tüketilen, müzikten anlamayan insanların bile üretip satmaya çalıştığı bir şeye dönüştü. Gençlerden isteğim bu halk müziğinin özellikle,
0: evet,
1: binlerce yıl içinde barındırdığı bir kültür birikimi olduğunu bilerek buna biraz daha önem ve dikkatle yaklaşmalarını ve yüreklerinde ayrı bir yer ayırmalarını bekliyoruz ve ona göre dinlemelerini istiyoruz.
0: Çok güzel cümlelerdi. Çok teşekkür
1: ben
0: ediyoruz.
1: Teşekkür
0: Çalışmalarınız, başarılarınızın devamını diliyoruz. Bunu canı yürekten söylüyoruz tabii
1: ederiz,
0: ki.
1: Sağ olun.
0: Bugün sizin gününüz dedik ve diğer arkadaşları adına, hatta bizi dinleyen bütün gençler adına sevgili Eylül Lekesiz Göz bizimle birlikte. Hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Seni biraz tanımak istiyoruz.
2: Ben Eylül Lekesiz Göz, 16 yaşındayım. Diyarbakır Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Yaklaşık 4 yıldır Diyarbakır'dayım ve 1 yıldır da Türk Halk Müziği Gençlik Korosu'nda müzik eğitimi alıyorum.
0: Radyo deneyimi?
2: Radyo deneyimim İlk defa. Biraz heyecan var o yüzden.
0: Peki o zaman şöyle diyelim sevgili Eylül, diğer arkadaşlarım ve gençler adına da bu sihirli büyülü dünyaya hoş geldin.
2: Hoş
0: Radyo
2: bulduk.
0: Bambaşka bir dünyadır çünkü şu anda seni dinleyen gençlerimizin hissettikleri gibi. Peki bugün sizin gününüz. Bugün çok anlamlı bir gün. Senden dinleyebilir miyiz lütfen?
2: Tabii ki. 19 Mayıs benim için umut, özgürlük ve özellikle Atatürk'ün gençlere olan güvenini temsil ediyor. Yazdığı Notuk adlı eserinde de belli olmak üzere ilk sayfasında 1919 yılının 19 Mayıs'ında Samsun'a çıktığım ile başlar ve son sayfası gençliğe hitabeyle biter. Bu da 19 Mayıs'ın neden gençlere armağan edildiği ve Atatürk'ün neden gençliğe güvendiğinin en büyük temsillerinden biridir.
0: Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, biz tabii ki stüdyomuzdaki ortamı size belki kelimelerle anlatamayacağız ama gençlerimize güveniyoruz, sonuna kadar da güveneceğiz. Onlar öyle değerlerle yetişiyorlar ki mutlaka bu vatan diyecekler, millet diyecekler, ailemiz diyecekler. Yanılıyor muyuz Eylül?
2: Yanılmıyorsunuz, çok haklısın.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Seni tekrar yerine alıyoruz ki bu güzel eserleri tekrar dinleyelim diye. Efendim devam ediyoruz TRT GAP Diyarbakır Radyosu Türkü Diyarı programında. Munzur'un eteklerinden yükselen bir içli ezgi geliyor. Doğaya, sevgiye, Anadolu'nun kadim ruhlarına götürecek bizi. Öğrencimiz Rojna Ülker, Munzur Dağı sillelenmiş diyor.

Dağların rüzgarını, yaylaların serinliğini, uzak yolların özlemini taşır türküler. Anadolu insanının duygu atlasıdır her biri. Erzurum yöresinden gönüllere dokunan Yaylalardan Ovalara adlı eser, gençlik korumuzun ayrıcalıklı yorumuyla sizlerle.

Kırıkkale yöresinin bozlak havası, içli söyleyişlerini ayrılık acısıyla harmanlayan bir eser var sırada. Ayrıldım Güler Miyim adlı eseri TRT Diyarbakır GAP Radyosu Gençlik Korosu öğrencilerinden Figen Sümer sizin için seslendiriyor.

Sevgili türkü dostları, türkü diyarında bugün gençliğin heyecanı, halk müziğimizin köklü geleneği aynı sahnede buluştu. Sivas yöresinden güçlü bir halk ezgisi geliyor şimdi. Hacel Obası, gençlik korosu içten yorumuyla radyolarınızda.

Bozkır'ın dinginliğiyle yoğrulmuş Ankara türküleri dinleyen herkesin yüreğinde ayrı bir iz bırakır. Şimdi Leyla Nida Efe'den dinliyoruz. Meşeler gövermiş, varsın göversin. Söyleyin huysuza, durmayan gelsin.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Türkü Diyarı'nda gençliğin heyecanıyla halk müziğimizin köklü geleneği aynı sofrada. Şimdi Sivas yöresinden güçlü bir halk ezgisi geliyor. Yüzünü sevdiğim Seyran'a

TRT Türkü'de bu anlamlı günde TRT GAP Diyarbakır Radyosu Türkü Diyarı programında Anadolu'nun bereketini, paylaşmanın sıcaklığını, samimiyetini anlatan güzel bir Diyarbakır türküsüyle devam ediyoruz. Sofrada bugün bulgur pilavı, Türk Halk Müziği Korosu öğrencilerimizden Ülke Ercan'ın yorumuyla sizlerle...

Ve artık programımızın son bölümündeyiz sevgili dinleyicilerimiz. 19 Mayıs'ın coşkusunu halaylarla, birlik duygusuyla, gençliğin enerjisiyle taçlandırıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sevilen halay türküleri, Türk Halk Müziği Gençlik Koromuz eşliğinde geliyor radyolarınıza.

değerli dinleyicilerimiz, 19 Mayıs coşkusunu notalarla, ezgilerle iliklerimize kadar hissettiğimiz Türkü Diyarı'nın özel bölümünün sonuna geldik. Bugün bayram sevincimizi TRT Diyarbakır GAP Radyosu Gençlik Korosu'ndaki pırıl pırıl gençlerimizin sesinden dinlediğimiz türkülerle yaşadık. Onların enerjisi Anadolu'nun kadim türkülerine adeta can verdi. Bayramımıza renk ve umut kattı. Gençlerimizin yüreğine, ellerine, seslerine sağlık. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımıza bir kez daha saygı ve minnet gönderiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı bir kez daha kutlu olsun. Programımız Reşat Fidan, Murat Kahraman tarafından hazırlandı. Murat Özgür Batu teknik masada. Seslerimiz size ulaştı. Ben Derya Can. Tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Diyarbakır Radyosu'ndaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Kutlu olsun. Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. İlk türkümüzde sizleri baş başa bırakıyoruz. Koro seslendiriyor. Yavuz geliyor Yavuz.

Trabzon Beşiktüz'ündeyiz. İbrahim Can'dan derlenen türküyle Volkan Arslan bizlerle. Eser bahar rüzgarı, erir dağların karı. Vermeyiler adama gönül sevdiği yâri.

Sinop yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Pehlivan Ziya'dan derlenen türküyü Merve Kayacan seslendiriyor. Kaleden indim bugün, elimde altın güğüm, alayların içinde yavere yandım bugün.

Tokat Zile türküsünü Cengiz Özkan'dan dinledik. Bir güzelin hasretinden, ahından. Şimdi de Gülşen Kutlu radyolarımızda. Canımın cananı canan.

Hüseyin Kırmızı Gül'den derlenen türküyle Gaziantep yöresindeyiz. Orhan Akalmaz seslendirecek. Gönül gurbetele varma. Ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme. Ya sevilir ya sevilmez.

Bu dağlarda bağ olmaz, kara üzüm ağ olmaz, komşu kızı sevenin yüreğinde yağ olmaz. Eskişehir yöresindeyiz. Adile Kurt Karatepe seslendi.

Fuat Saka'dan dinledik. Yükledim kıratıma torul harcamasını. Nereden öğrendin yârim adam aldatmasını? Şimdi de Kazım Koyuncu'nun sesinden dinleyeceğiz. Haydi gidelim haydi.

Atma beni yabana, ben de bu dereliyim. Al beni yar yanına, hiç sorma nereliyim. Trabzon Maçka yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. İbrahim Can bizlerle.

Bayburt yöresine ait türküyü Ümit Tokcan'dan dinledik. Ey gül dalı, gül dalı. Şimdi de Rize yöresindeyiz. Cemile Cevher'in sesinden dinleyeceğiz. Parmağında yüzükler.

Son türkümüzü Şevval Sam'dan dinleyeceğiz. Giresun karşılaması. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden.

Özpamuk. Haydut İsrail Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel somut filosuna saldırdı. 75'i Türk, 340'tan fazla aktivisti alıkoydu. Alıkoyulan aktivistlerin durumu belirsizliğini korurken 8 tekne seyrine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna saldırısını da sert bir dille lanetledi. İsrail'in faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğini ifade eden Erdoğan, saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı. Küresel Sumut filosunda seyir halindeyken arızalanan Family isimli tekneye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri müdahale etti. Gemide bulunanlar güvenli bir şekilde Adrasan koyuna götürüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gelişmeyi Gazze'nin sarsılmaz iradesi Akdeniz'de yalnız değildir diyerek duyurdu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırısını sürdürüyor. Cibaliye mülteci kampı bir kez daha hedef alındı. Gazze'de 8500 naaş da hala enkaz altında bulunuyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72.772'ye yükseldi. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı kutlama mesajında milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum dedi. Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimler başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sivil havacılıkta yerli ve milli platformları sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ediyoruz dedi. Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik denetimler sürüyor. Fahiş fiyatlı bilet satışı veya korsan taşımacılığa karşı yurt genelinde kontroller artırılacak. Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret amacıyla Çin'e gidiyor. Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan 4 gün sonra başkent Pekin'de olacak. Seyahati öncesinde Çin halkına seslenen Putin, Rus-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını vurgulayarak barış ve evrensel refah için çalışıyoruz dedi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 19 Mayıs. Bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, umudun denize açılan bir vapur gibi ufka doğru ilerlediği gün. Bandırma vapuruyla başlayan o yolculuk, yalnızca Samsun'a değil, bağımsızlığa, özgürlüğe ve yarına duyulan inanca çıktı. Ve bugün Akdeniz'in sıcak rüzgarlarıyla birlikte türkülerimiz de aynı duyguyu taşıyor. Çünkü bu topraklarda bazen bir türkü bir milletin hafızası olur. Bazen bir bozlakta direnişi, bazen bir zeybekte özgürlüğü duyarız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramında geçmişten geleceğe uzanan ezgilerle Anadolu'nun dört bir yanından yükselen türkülerle sizlerleyiz. TRT Türkü'de Akdeniz'in renklerine hoş geldiniz. Bayramımız kutlu olsun. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uğur.

ve yarına duyulan inanca çıktı. Ve bugün Akdeniz'in sıcak rüzgarlarıyla birlikte türkülerimiz de aynı duyguyu taşıyor. Çünkü bu topraklarda bazen bir türkü bir milletin hafızası olur. Bazen bir bozlakta direnişi, bazen bir zeybekte özgürlüğü duyarız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda geçmişten geleceğe uzanan ezgilerle Anadolu'nun dört bir yanından yükselen türkülerle sizlerleyiz. TRT Türkü'de Akdeniz'in renklerine hoş geldiniz. Bayramımız kutlu olsun. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Bizi biz yapan türkülerimize yolculuğumuzu başlatıyoruz. Ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Fatma Topçu seslendiriyor. Şu dalmadan geçtin mi? Soğuk sular içtin mi? Efelerin içinde yörük Ali'yi seçtin mi?

Aşık Kul Ahmet'ten onun kaynaklık ettiği, onun yazdığı bir dizeleri Arif Sağ derlemiş. Kahramanmaraş türküsü bu. Ve Mehmet Kul'dan dinledik. Seher Yeli Nazlı Yare. Sırada bir Afyon Emirdağ türküsü var. Emine Akmeş'e seslendirecek. Harmana sererler Sarı Saman'ı. Sonrasında da Sümer Ezgi'yi dinleyeceğiz. Aslan Mustafa'm.

Melihat Gülses'i dinleyeceğiz şimdi. Acem Kürdi makamında bu türkü. Aslında bir sanat müziği de eseri. Bestecisi Nimet Hanım, Altın Tasta Gül Kuruttum.

Sinanoğlu derler benim adıma. Bu Kütahya türküsünü Osman Kalay'dan dinledik. Afyon Emirdağ türküsü var sırada Nursaç Doğanış'ın seslendireceği. Çorabını ördüğüm.

güzel türküyü Cengiz Özkan seslendirdi. Beyaz giyme toz olur. Saadet Yılmaz Bircan sıradaki sanatçımız. Sevdiğime varamadım.

Programımızın artık son bölümüne giriyoruz sayın dinleyiciler. Şimdi bir Sivas Kangal Mamaş köyünden bir türkü var. Kaynak kişi Aşık Süleyman, derleyen Muzaffer Sarı Sözen, Bahattin Turan seslendiriyor. Zeynep, bu güzellik var mı soyunda?

Akdeniz'in renklerini bitirdik sayın dinleyiciler. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından seslendik sizlere. Bilgehan Gödek'te hazırlamıştı programı. Haydar Uras teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okursundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Sevgili dinleyenler, bugün 19 Mayıs. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı, bir milletin kaderini yeniden yazdığı o tarihi günün yıl dönümü. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, şehitlerimiz ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Yüreğinde memleket sevgisi taşıyan herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyoruz. Türkülerin sıcaklığıyla geçmişten bugüne uzanan o güçlü kültür köprüsünü birlikte kurmak için buradayız. Anadolu'nun dört bir yanından yükselen ezgilerle, kimi zaman hüzünlü, kimi zaman coşkulu türkülerle 19 Mayıs'ın ruhunu birlikte hissedeceğiz. Dinleyeceğiniz her ezgi bu toprakların hikayesini ve umudunu anlatacak. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Çukurova'dan programına hepiniz hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, Çukurova'danı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Yıldız Çam'ın yorumuyla dinliyoruz. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var. Atamızdan yadigar, bizde atavarı var.

Sevgili dinleyenler, Kuraldan programında şimdi de Ozan Talip Göklü'yü dinliyoruz. Hem ayı var hem yıldızı, gönlümüzde hep bir sızı. Rengi kanımdan kırmızı, benim bayrağım.

Ahmet Siyamacı'nın Mersin yöresinden derlediği bir türküyü Sultan Güler'in yorumuyla dinliyoruz. Akdevem düzden gelir, yükü Kıbrıs'tan gelir. Bir oğlan hasta düşmüş, ilacı kızdan gelir.

TRT Türkü. Nazmiye Coşkun Özgür'ün Kahramanmaraş yöresinden derlediği bir türküyü Arzu Akmeş'e söylüyor. Değdi sevdaya, kondum kondum uçamadım.

TRT Türkü. Muzaffer Sarı Sözen'in Rumeli'den derlediği bir türküyü Rüstem Avcı okuyor. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor, şanı büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor.

Halil Atılgan'ın Çukurova'dan derlediği bir türkü Selma Alagöz'ün yorumuyla dinledik. Şimdi ise Muzaffer Sarı Sözen'in Sıdıka Şerbetçi'den derlediği Hatay yöresinden bir türküyü Erol Köker'in arşivimizdeki sesinden dinliyoruz. Altın tasta gül kuruttum, yâri sinemde oyunttum.

Osmaniye yöresinden bir türkü İlker Gökkaya söylüyor. Ahu gözlüm tut elimden, vazgeçmeden emelimden. Aşkım beni temelinden, yıkmadan gel, yakmadan gel.

Değerli dinleyenler, şimdi de Nida Tüfekçi'nin Sivas yöresinden derlediği bir türküyü Tuğra Rengi'nin arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Gel ha gönül, havalanma.

Muzaffer Sarı Sözen'in Osman Aksu'dan derlediği Artvin yöresinden bir türküyü Mücella Atan'ın yorumuyla dinliyoruz. İndim dere ırmağa, zeytin dalı kırmağa, geldim seni almağa, başladın ağlama.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Musa Eroğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Mersin yöresinden bir türkü. İndim geldim Silifke'den.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Haydut İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel somut filosuna saldırdı. 75'i Türk, 340'tan fazla aktivisti alıkoydu. Alıkonulan aktivistlerin durumu belirsizliğini korurken 8 tekne seyrine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in küresel somut filosuna saldırısını sert bir dille lanetledi. İsrail'in faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğini ifade eden Erdoğan, saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı. Küresel somut filosunda seyir halindeyken arızalanan Family isimli tekneye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri müdahale etti. Gemide bulunanlar güvenli bir şekilde Adrasan koyuna götürüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gelişmeyi Gazze'nin sarsılmaz iradesi Akdeniz'de yalnız değildir diyerek duyurdu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Cibaliye mülteci kampı bir kez daha hedef alındı. Gazze'de 8500 naaşta hala enkaz altında bulunuyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72.772'ye yükseldi. Hırvatistan-İsrail gerilimi büyüyor. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, İsrail'in ülkesine atadığı yeni büyükelçi Nisan Andur'un onay metnini imzalamayacağını duyurdu. Kararın İsrail'in mevcut politikaları nedeniyle alındığı açıklandı. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı kutlama mesajında milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmaların kararlılıkla işletildiğini vurguladı. Dijital güvenliğimizi hedef alan her türlü kara propaganda mutlaka hüsranla sonuçlanmaktadır dedi. Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimler başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sivil havacılıkta yerli ve milli platformları sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ediyoruz dedi. Anadolu'nun en büyük teknoloji festivallerinden Selçuklu Teknosel 2026 sona erdi. 1062 takımın çeşitli kategorilerdeki projeleriyle mücadele ettiği festivalin sonunda coşku dolu ödül töreni düzenlendi. Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik denetimler de sürüyor. Fahiş fiyatlı bilet satışı veya korsan taşımacılığa karşı yurt genelinde kontroller artırılacak. Aşırı yağışların ardından sel ve taşkın riskine karşı Tokat'ın Turhal ilçesindeki 15 mahalle ile 7 köy için tahliye kararı verildi. Bu yerlerdeki okullar da hafta boyunca tatil edildi. İlçedeki önlemler üst düzeye çıkarıldı. Tokat'ın Merkez, Pazar ve Turhal ilçeleriyle Amasya'dan geçen Yeşilırmak çevresinde de önlemler artırıldı. Ankara Gölbaşı'nda köprü yapımı sırasında oluşan atık suyun arıtılmadan Mogan Gölü'ne deşarj edildiği belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin lira ceza uygulandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyaret amacıyla Çin'e gidiyor. Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan 4 gün sonra başkent Pekin'de olacak. Putin, Rus-Çin Stratejik İttifakı'nın küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını söyledi. NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de toplandı. NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavodragone, fırtınanın içindeyiz dedi. İttifakın tüm cephelerde teyakkuz halinde olduğunu, enerji ve ticaret hatlarının baskı altında kaldığını söyledi. Afrika'da Ebola salgını alarmı büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan hastalık nedeniyle uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan etti. Salgında ölenlerin sayısı 130'u geçti. 500'den fazla şüpheli vaka tespit edildi. Haberleri dinlediniz.

Ben Giderim Oduna türküsünün hikayesi Emirdağ'ın bir köyünde küçük yaşta kimsesiz kalan Cemile ile kardeşi Veys'in hüzünlü yaşamına dayanır. Cemile, anne ve babasını kaybettikten sonra hayırsever bir ailenin yanında büyür. Cemile'nin gönlü Şahin isimli bir gençte olsa da sosyal şartların ve aile baskısının neticesinde kendisini istemediği bir evliliğin içinde bulur. Gözü yaşlı bir şekilde gelin edilen Cemile bu evliliğe hiçbir zaman alışamaz. Sonunda ayrılır ve sevdiği gençle birlikte olmak için köyü terk eder. Ancak bu zorlu kaçış Cemile için umduğu huzuru getirmez. Ailevi baskılar ve talihsiz rastlantılar sonucunda sevdiği adamdan da ayrı düşer. Bakıma muhtaç kardeşi Veys'in sağlığı için kendini feda eden Cemile, kardeşini koruma ümidiyle bu kez başka bir evlilik yapar. Ne var ki kaderin amansız oyunları bitmez ve kısa süre sonra kardeşini de kaybeder. Cemile, yaşadığı derin keder ve üst üste gelen kayıplar nedeniyle sağlığını iyice yitirerek hayata çok genç yaşta veda eder. Cemile'nin bu erken vedası ve ömrü boyunca süren çaresizliği sevdiğine doyamayan Şahin'in dilinde bir ağda dönüşür. Emirdağ bozkırında yankılanan bu içli ses, yarım kalan bir aşkın sızısını notalara nakşeder. Ben giderim oduna, Şahan derler adıma.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından atamızın başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın ilk ateşi bugün de Samsun'da yakıldı bildiğiniz üzere. Düşmanın Anadolu'dan defedilmesi için canını hiçe sayan milletimiz, atamıza ve onun vatan davasına olan inancıyla küfarı yurdumuzdan sildi süpürdü. Başta bu kutlu davanın önderi, devletimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz program ekibi olarak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 107. yıl dönümünde bu akşam Türkü Akşamı'nda birbirinden güzel kahramanlık türküleri hazırladık sizin için. Programa hoş geldiniz, safa getirdiniz, bayramınız kutlu olsun. Mustafa Celal Safalı hazırladı programı. Erdem Aktari teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Armağan Coşkun Elçi seslendirecek programın ilk türküsünü. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa.

Semra Bağcı'nın seslendireceği türküyle devam edecek türkü akşamı. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş türkümüzü yine. Şu İzmir'den çekirdeksiz nar gelir, sırmalı cepken ince bele dar gelir. Şu gençlikte ölüm bana zor gelir.

18.33'ü gösteriyor saatimiz değerli radyo dinleyenlerim. Gülseren Erdağ, Caburdağ'dan Kuş Geliyor isimli türküyü seslendirdi. Ondan önce de Mehmet Çalmaşur'dan Karadağ'da Düşman Topu Patlıyor isimli türküyü dinledik. Rüstem Avcı ile Balkanlara gidiyoruz. Trakya yöresinden bir türkü var. Alişim'in Kaşları Kare, Sen Açtın Sineme Yare. Kemal Altınkaya kaynaklık etmiş bu Rumeli türküsünü.

türkü akşamı birbirinden güzel türkülerle devam ediyor bu anlamlı günde değerli radyo dinleyenlerim. Mustafa Kemal Şimşek'ten dinleyeceğiz türkümüzü. Bulguru kaynadırlar, serine yayladırlar. Bizde adet böyledir, güzeli ağladırlar, çirkini söyledirler.

Yıldız Çam'ın seslendireceği türküyle devam edecek türkü akşamı. Cavit Erden derlemiş türkümüzü, Hüseyin Say'dan alınmış. Anamur yolları kayrak çakıllı, öyle bir yar sevdim uyar akıllı.

Emin Aldemir'in derlediği Necati Coşkun'dan alınan türküyü Ümit Tokcan seslendirecek programda. Karanfil ocak ocak, gülüm var kucak kucak, ellerin gülü açmış, benim gülüm tomurcak.

Gülşen Kutlu ve Erol Köker'den birer türkü dinledik. Zehra Ganioğlu ile Azerbaycan'a gidiyoruz. Zahbur Tagızade kaynaklık ederken Fatih Gürgün notaya almış türkü. Ay saçı burma, uzakta durma, gel ay sevgilim boynunu burma.

Yöremiz bu kez Kerkük değerli radyo dinleyenleri. Abdurrahman Kızılay ve Ahmet Erbilli'den alınmış bu Kerkük türküsü. Hüsamettin Subaşı söyleyecek. Menim ipek yağlığım var görmeye gelin, aşıklara men sataram almaya gelin.

Muharrem Ertaş'tan, Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyü dinleyeceğiz Emine Koç'tan. Evlerinin önü marul, sular akar harıl harıl, ince belden sıkı sarıl.

Avanoslu Selahattin ve Ürgüplü Refik Başaran'dan alınan bir Orta Anadolu türküsüyle devam ediyor Türkü Akşamı. Erkan Sürmen notaya almış, Cemalettin Genç Türk de derlemiş. Radyomuzun sanatçılarından Barış Akpınar seslendirecek. Karşı bağda sıra sıra bademler, otursun ağlasın yâre gidenler. Ne

Ali Çakar seslendirdi türküyü değerli radyo dinleyenleri. Ankara yöresinden bir türküydü. Selma Geçer Aksaray Ortaköy'e götürecek bizi. Emel Demir Yürek'ten alınmış türkümüz. Belkıs Akkale derlemiş güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz. Kurban olam Allah'ım, seveni sevene yaz.

Kırşehir yöresinden bir türküyle devam ediyor program. Neşet Ertaş seslendirecek. Al yanak allanıyor, sevdikçe ballanıyor. O yer çıkmış karşımda, dal gibi sallanıyor.

Erol Parlak seslendiriyor dinleyeceğimiz türküyü. Sanatçımız Aydın Çekiç'ten derlemiş seslendireceği bu türküyü. Türkü akşamında saatimiz bu arada 19.40'ı göstermeye başladı değerli radyo dinleyenleri. 19 Mayıs'ın 107. yıl dönümünde yine birbirinden güzel türküler ikram etmeye çalışıyoruz size bu anlamlı gün dolayısıyla. Allılar daldan dala ip gerdim, allılar ipekli mendil serdim. Allılar ölürüm ayrılamam, candan yürekten sevdim.

0: TRT Türkü.
1: Zekeriya Bozdağ kaynaklık etmiş, birazdan size ikram edeceğimiz Ankara Ayaş türküsüne Mehmet Demirtaş seslendirecek bu oyun havasını. Ayaş yollarından açtım da geldim, boyunu boyuma ölçtüm de geldim. Güzeller içinde seçtim de geldim, yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni, derin uykulardan kaldırma beni.

Bahattin Turan'la devam ediyoruz programı. Muzaffer Sarı Sözen, Sarı Recep'ten derlemiş dinleyeceğimiz bu İstanbul türküsünü. Gemilerde talim var, Bahriyeli yarim var. O gitti sefere, ne talihsiz başım var.

Saatimiz 19.53'ü göstermeye başladı. Programın artık son dakikalarının içindeyiz değerli dinleyiciler. Haykırdı çıktım Meşe'den Zara'nın seslendireceği türkü. Cevri Altıntaş'tan alınmış türkümüz, Artvin Şavşat yöresinden Nida Tüfekçi derlemiş. Haykırdı çıktı Meşe'den, gün tutuldu temaşadan, hiç korkmaz beyden paşadan. Bir koçaklama dinliyoruz.

Türkü akşamında veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz bu vesileyle. Mustafa Celal Safalı hazırlamıştı programı. Erdem Aktari teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Her şeyin gönlünüzce olmasını dileyerek veda ediyoruz size. Şerife Hatun seslendirecek son türkümüzü. Hoşçakalın.

Bugün günlerden 19 Mayıs. Bir milletin ya istiklal ya ölüm diyerek yola çıktığı o büyük yürüyüşün ilk adımın yıl dönümü. Tam 107 yıl önce bugün Bandırma vapurunun Karadeniz'in hırçın dalgalarını aşarak bir milletin kaderini değiştirdiği o kutlu yolculuğun yıl dönümü. Bizler de bugün kahramanlarımızın, efelerimizin, asker yolu bekleyen analarımızın ve geleceğimiz olan gençlerimizin dilinden dökülen türkülerle huzurlarınızdayız. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural. Tonmeisterimiz Fırat Özturan. Koromuzun şefi Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız. Bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün. Nefesli sazlarda Halil Çokyürekli. Tarda Ali Özkan Özcan. Kabak kemanede Cafer Nazlıbaş. Ritim sazlarda Murat Kas. Basta Tayfun Şakalakoğlu ve mikrofonda ben Çağatay Sevdi. Programımızın açılışını heybetiyle dağları, asaletiyle gönülleri titreten Gazi Paşa'mızın da pek sevdiği o meşhur eserle Sarı Zeybek'le yapıyoruz.

Zeybek sadece bir oyun değil, bir milletin eğilmeyen başı, diz çökmeyen onurudur. Şimdi ise Ege'nin serin yaylalarına doğru uzanıyor, İzmir'in kavaklarından süzülen rüzgar, sabahın seherinde doğan o ışıklı yıldızla buluşuyor. Selcan Kökçen Şahin bizleri önce İzmir'in o meşhur kavaklarına götürüyor. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Ekrem Güyer'den İzmir yöresinden derlemiş. İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları, bize de derler çakıcı, yıkarız konakları.

İzmir'in kavaklarından sabah yıldızının doğduğu o ümitli saatlere doğru yol alıyoruz. Kırklareli yöresinden derlenen türküyü yine Selcan Kökçen Şahin seslendiriyor. Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı, Gonca Gül'e benzer yanakları kırmızı.

İzmir'in içinde al yeşil bayrak derken aslında kalbimizin tam ortasında dalgalanan hürriyeti anlatırız. Anadolu insanı sevdasını da, koca bir tarihi de, vatan aşkını da türkülere sığdırır. Emre Kızıl o içli sesiyle bizi Muzaffer Sarı Sözen'in Sivas yöresinden derlediği türküyle buluşturacak. İzmir'in içinde al yeşil bayrak, bir yanın bal olmuş, bir yanın kaymak.

Anadolu'nun sesi yıllardır türkülerle yol alıyor ve her ezgide bu toprağın hikayesi yaşamaya devam ediyor. Emre Kızıl'dan bir türkü daha dinleyelim. Türküyü Nida Tüfekçi, Ali Atıcı ve Celal Kayalıer'den derlemiş. Bir sandığım vardır sırmadan telden, bir çift yavrum vardır tomurcuk gülden.

19 Mayıs 1919'da başlayan o kutlu yürüyüşün asıl kahramanları asker ceketini giyip arkasına bakmadan vatana koşanlardır. Kimi yeleğini giyip yollara düştü. Kimi vatan hizmeti mukaddestir deyip serden geçti. Şimdi Ethem Kaya'dan o dönemlerin fedakarlığını ve yiğitliğini anlatan bir türkü dinliyoruz. Asker oldum, giydim yelek.

Şimdi de gönüllerimize dokunacak başka bir eser var sırada. Kars yöresinden alınan bir türküyü Ethem Kaya'dan dinliyoruz. Bir hışmınan geldi geçti.

Asilhan Doğan'ın sesiyle atamızın çok sevdiği türkülere doğru yol alıyoruz. Nihat Kaya'nın Hüseyin Yaltırık'tan Rumeli'den derlediği türküyü dinliyoruz. Çalın davulları, çaydan aşağı.

Şimdi sesimiz efelerin harman olduğu dağlara, dumanlı zirvelere uzanıyor. Tuğba Ger, Bediye Akartürk'ün Aydın yöresinden derlediği türküyü söylüyor. Şu dalmanın dağını duman bürüdü.

Salih Urhan'ın Osman Uysal'dan derlediği türküyü Tuğba Ger'in sesinden dinliyoruz. Tahtalıkta galbır var, akçuvalda bulgur var.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel konserimizin sonuna geldik. İçimizdeki o hürriyet ateşi ve o sönmeyen gençlik enerjisi asla bitmeyecek. Bizler, program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, tarda Ali Özkan Özcan, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kas, basta Tayfun Şakalakoğlu ve mikrofonda ben Çağatay Sevdi. Şimdi Kazma'nın yollarından geçip Artvin'in coşkulu barına gideceğiz. El ele, gönül gönüle, birliğimizin ve beraberliğimizin nişanesi olan koro eserlerimizle kapanışı yapıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanı bize emanet eden tüm kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz.

0: TRT Ankara Radyosu Büyük Stüdyo'dan sizlere sunduğumuz Türkiye Evi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
0: Efendim programı bu akşam sizler için TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Er İkinci,
1: ben Şeyh Musa Senkuş,
0: birlikte sunacağız. Birbirinden güzel türküler seslendireceğiz. Efendim tabii ki bu akşamki heyecanımız biraz farklı. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da kurtuluş meşalesini yaktığı gün bugün. Onun için biraz daha coşkuluyuz efendim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, özlem ve minnetle anıyoruz efendim. Bayramımız kutlu olsun.
1: Maşallah Esra ne kadar da güzel konuşuyor. Dersine iyi çalışmış valla. Bana hiçbir şey bırakmadı.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Var olsun.
0: Teşekkür ediyorum Şehmuz abi, sağ olasın. Evet efendim, programımız TRT Türkü Radyo'da şu anda canlı olarak yayınlanmakta. Fakat TRT Türk ekranlarında bizleri cumartesi akşamları saat 23'te, tekrar yayınımızı ise pazar günü 18'de izleyebilirsiniz diyoruz. Ve tabii ki bizleri eşlik edecek olan saz sanatçılarımız var. Yalnız değiliz stüdyomuzda.
1: Aynen, birbirinden kıymetli usta saz sanatçı arkadaşlarımız, dostlarımız, hatta duayenlerimiz var aramızda. Bağlamada Hasan Özçırpan. Ritim sazda Kemal Kartal kardeşim.
0: Klasik gitarda Ömer Giray Akçay. Bas gitarda Ataberk Eroğlu. Ve nefesli sazda ustamız

0: Ferhat Erdem.
1: Şimdi ben dönebildiğimi söylüyorum. Hasan'a iyi dönebiliyorum. Esra da o tarafa rahat döndüğü için öyle paslaşıyoruz. Yani aramızda kalsın.
0: Evet efendim, yayın ve yapım ekibimizi de tabii ki aynen tanıtalım. Onları da söylemeden geçmek olmaz. Çok büyük emekleri var çünkü. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterlerimiz Cihan Yurdakul ve Mutlu Hiç Yılmaz. Stüdyo teknik görevlilerimiz Tolga Önbaş ve Osman Ateş. Kocaman bir alkış da onlara gelsin mi? Tabii ki yönetmenimiz Kıvanç Büyükmeriç. Ve sahne arkasında tabii ki göremedikleriniz de var efendim. Çok aynen büyük bir emek var burada. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Biraz fazla mı konuştum?
1: Yok Esra, maşallah iyi gidiyorsun bence.
0: Peki o zaman hemen devam edelim. Senin o güzel sesinden güzel bir türkü dinleyelim mi?
1: Güzel bir türkü dinleyelim. Son zamanlarda hep sıkça rastladığımız, özellikle sosyal medyada, Elazığ Harput'umuzun güzel bir beste türküsü. Vallahi ben de çok sevmiştim bu türküyü. Bu akşam ben de size ilk defa okuyacağım. Bakalım hele nasıl icra edeceğiz. Takdir sizlerindir.

0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Şimdi bu Sesen Kuş böyle Türkiye'yi görücüye çıkardı. Nasıl, beğendiniz mi? Gerçekten. Oldu mu? İyi. Allah razı olsun.
1: Ağzına gönlüne sağlık.
0: Sağ ol, var ol Esra'm.
1: Şimdi seyirci olunca daha güzel oluyor değil mi?
0: Seyirci Türkiye evi ailesi canım.
1: Muhteşem.
0: Yabancı yok aramızda.
1: Evet, ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz sizler de efendim.
0: Şeref verdiniz.
1: Evet, ben de şöyle bir Erzincan'a doğru gideyim efendim. Aşık Daimi'nin güzel bir türküsü. Seherde bir bağa girdim, ne bağ duydu ne bağbancı.
0: Esra'm, Yurtan Sesler ailesinin de en kıymetlilerinden biridir. Değil mi Semoş'um, sen de buradasın.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Canımızsın. İyi ki varsın.
1: Sağ olun.

0: Eyvallah kardeşim, ağzına yüreğine
1: sağlık. Çok teşekkür ediyorum güzel alkışlarınızdan.
0: Nasıl okudu ama? Maşallahı var değil mi?
1: Teşekkür ederim. Utandırıyorsun benim içimiz abi.
0: Estağfurullah, hiç öyle değil. İçimden ne geliyorsa öyle konuşuyorum. Vallahi.
1: Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir ambiyansta, böyle güzel bir stüdyoda ancak böyle bir icra olabilir.
0: Aynen.
1: Onların sayesinde öyle diyelim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum şu an en ufak heyecan yok. Yani normalde biz heyecanlanırız ya, böyle hafif böyle bir heyecanımız olur böyle, hani o iş ahlakından dolayı. Vallahi.

0: Bugün heyecan yok. O kadar güzelsiniz ki, öyle güzel bir sıcaklık var ki içeride, yemin ediyorum. Yani şu an sanki evdeymişiz gibi, değil mi
1: Gerçekten
0: Esra?
1: Gerçekten öyle. Zaten Türk evindeyiz.
0: Aynen, Türkiye evi yani, adı efendim. Üzerinde.

0: Evet, bugün çok güzel bir repertuar hazırladık. Çok sevilen türküler seçtik. Onlardan bir tanesini de yine senin o güzel sesinden dinleyeceğiz. Değil mi?
1: Bakalım.
0: Hadi bakalım, sürpriz olsun.
1: Aynen.
0: Ben eminim ama dinleyicilerimiz eşlik edecekler bu güzel
1: İnşallah.
0: türküye.

0: Eyvallah, eyvallah. Çok sağ olun, var olun. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Efendim, radyoları başında olan dinleyicilerimiz bizleri göremiyorlar ama gerçekten burada atmosfer biraz değil mi? Güzel
0: muhteşem,
1: oldu.
0: Muhteşem bence.
1: Enerjimiz çok çok yükseldi.
0: En azından öyle hissediyoruz değil mi?
1: Biz
0: doğru
1: öyle
0: hissediyoruzdur yani. Evet. İyi ki varsınız. Sağ olun,
1: var olun. Ediyoruz tabii ki ekranları başında. TRT Türk ekranlarında bizleri izleyen izleyicilerimiz de coşmuşlardır değil
0: bence,
1: mi?
0: Bence, bence.
1: Evet, devam edelim o zaman, bu enerjiyi hiç bitirmeyelim.
0: Düşürmeden.
1: Şöyle
0: aynen
1: biz de
0: devam.
1: Orta Anadolu'ya doğru gelelim. Türkülere doyum olmaz ama diyelim ki tatlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu diyelim.
0: Asla doyulmaz.
1: Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz değerli alkışlarınıza. Şeyhımız abicim, prodüksiyonumuz bize bir demlik çay getirmiş, değil mi?
0: Evet, ben fark ettim de dedim acaba gerçek mi? Gerçekten çay kaynıyor
1: evet.
0: burada. Maşallah.
1: Şimdi ben sana daha önce hiç çay ikram etmemiştim. Acaba açık mı içersin, koyu mu içersin bilemedim.
0: Vallahi Esra'm, ısmarla da nasıl olursa olsun emrin olur.
1: Evet.
0: Yeter ki senin elinden olsun bacım.
1: Hayır, teşekkür ediyorum Şeyhımız abi.
0: Eyvallah.
1: O zaman benim bir türküm var. Bu türküyü okuyayım. Daha sonra sen okurken ben sana güzel bir çay ikram edeyim.
0: Kurban olduğum oku. Türkiye evi senin, ev senin, hane senin. Öyle değil mi? Biz bizeyiz.
1: Biz bizeyiz. Gerçekten öyle. Biz bizeyiz. Teşekkür ediyorum. Yine Kırşehir'e gidelim.
0: Aynen.
1: Derde düştüm dermanını ararım. Derdimin dermanı yarım iş meğer diyelim.
0: Esra Erekinci.
1: Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, var olun.
1: Ağzına gülümle sağlık.
0: Allah razı olsun. Esra Hanım, bir soralım. Nasıl gidiyoruz? Vallahi bize göre her şey güzel. Yok abi, vallahi gözler parlıyor maşallah. Maşallah. He he, bu akşam oldu bence. Bence oldu değil mi? Vay, Allah razı olsun.
1: Bir alkışla saz sanatçılarımıza gelsin.
0: Aynen,
1: efendim.
0: Aynen.
1: En çok yükümüzü onlar çekiyor değil mi?
0: Hem de nasıl, 3-4 saatte öyle az bir süre de değil ha, yemin ederim. Öyle biz burada hemen okuyoruz, o iş öyle değil. Hasan Bey bize ne fırçalar atıyor. Burada böyle olmadı, böyle olmadı, böyle oku. Şaka şaka.
1: Tabii.
0: Gerçekten çok büyük emekler oluyor.
1: Evet, hepsine sizin teşekkür ediyoruz.
0: Sizin huzurunuza çıkmak için. Esra. Esra sanki Karadeniz'e gidecek. Ben böyle bir his aldım.
1: Değil mi? O hissi aldım.
0: Vallahi çok havalı görünüyorsun bu arada bacım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Maşallah.
1: Sana yakışmaya çalışıyorum.
0: Yok canım.
1: Yanına yakışmaya çalışıyorum.
0: Ben abi, aslında yanında yakıştırmaya çalıştım. Olmuş mu? Eyvallah.
1: O zaman Karadeniz'e doğru gidelim. Aslında çok sevilen bir eser. Bana da eşlik ederseniz çok memnun olurum. Dido diyelim mi? Haydi bakalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Esra, ben bir yerde tam çamlar diyecektim. Esra güller dedi, dedim oh be.
1: Canlı yayında oluyor öyle şeyler, oluyor değil mi? Dinleyicilerimizin anlayışına sığınıyoruz.
0: Semra çok iyi bilir benim o hallerimi.
1: Oluyor efendim, evet. Canlı yayın böyle şeyleri
0: geçiyor. Esra, bir gün düet yapacağız Semoş'la. Tabii ben programdan önce Habire uyarıyorum. Bak Semoş, sen şimdi orada dalarsın malarsın işte, şöyle bak bakalım şöyle yapalım, program bir başladı. Durmuyorum. Ya diyor, Allah rızası içindir ya. Sözde düet yapıyoruz. Hepsini ben okudum.
1: Evet, güzel anılar bunlar.
0: Aynen, aynen.
1: Şeyimiz abi, bir haberim var sana. Programın inanabilecek misin bilmiyorum ama sonlarına geldik. Hatta sonuna yaklaştık.
0: Ya daha 7,5 dakika etti. Allah Allah.
1: Siz bir şey anladınız mı değerli konuklarımız?
0: Esra doğru söylüyormuş.
1: Gerçekten zaman su gibi aktı.
0: Vallahi iyi gitmiş.
1: Değil mi?
0: Vallahi. Ben daha böyle bir 20-25 dakika diye geçti biliyordum yani, işin esprisi bir tarafa. Maşallah 50 dakikayı geçmişiz. Hasan Baba, vallahi. Nasıl gidiyor kurban?
1: Efendim, o zaman programımızı kapatalım. Beraber okuyacağımız iki güzel türküyle bitireceğiz. Sevgili Şeyhımız Esen Kuş'la beraber. Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmaya arzu ettiğimiz bir türkü evinin daha sonuna geldik. Tabii ki bugün bize çok kıymetli saz sanatçılarımız eşlik ettiler. Aynen. Bağlamalarda
0: Hasan Özçırpan.
1: Ritim sazda Kemal Kartal, değil mi?
0: Gene unuttum, evet.
1: Klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Ataberk Eroğlu ve nefesli sazda ustamız Ferhat Erdem vardı efendim.
0: Valla Esra, maşallah sana.
1: İyi çalışmış mıyım abiciğim?
0: Ya süper çalışmışsın, bir de ben körüm ha, bunu da itiraf edeyim. Önümde göremeyen. Ha valla.
1: Estağfurullah efendim.
0: Abini bazen idare et.
1: Estağfurullah.
0: Yani yaş 50'ye geldi ya, demek ki artık yavaş yavaş tamamdır.
1: Şeyhımız abicim, sesinin genişliğini duyunca hiç öyle yaş filan geçmiyor yani.
0: Öyle maşallah. Midir? Öyle
1: evet,
0: midir?
1: Maşallah var değil mi efendim?

0: Vallahi o cesareti aslında kıymetli dostlarımızdan alıyoruz. Yani sizin o güzel güler yüzünüz, sıcaklığınız tabii bize inanılmaz yansıyor. Hal böyle olunca da Allah veriyor. Ne yapalım yani?
1: Efendim yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterlerimiz Mutlu Hiç Yılmaz, Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlilerimiz Osman Ateş ve Tolga Önbaş bugün seslerimizi sizlere ilettiler efendim. Onlara da kocaman bir alkış.
0: Ne güzel konuşursun, maşallah.
1: Ve yönetmenimiz Kıvanç Büyükmeriç tabii ki büyük alkışlar da kendisine. Efendim tekrar görüşmek dileğiyle. Türkülerle kalın.
0: Hoşça kalın.

yıllar devrolur. Çevrilir bu dünya boş döne döne. Dünya bir han yeri, her gelen gider. İnsan döne döne, kuş döne döne. Herkesin vardır emanethanesi. Dünya emanettir, toprak anası. Hayat bir değirmen, insan tanesi. Herkesi öğütür taş.

Den çağlar, çiçekli ovalar, dumanlı dağlar, topraklar güldükçe insanlar ağlar, akar gözlerinden yaş döne döne.

Sen Mevlüt İhsan'a bak neler vardır. İnsanın çektiği feryattır, zardır. Sevinme bahara, sonrası kardır. Gelir insanlara kış döne döne.

Merhaba kıymetli dinleyenlerimiz. TRT İstanbul Radyo stüdyolarından, radyomuz TRT Türkiye ile sizlerle buluştuğumuz Yadigar'dan gönül dolusu sevgi ve saygılarımızla sizleri selamlıyoruz. Her zaman olduğu gibi bize ayrılan süre boyunca tertemiz Anadolu insanımızın en gerçek dili olan türkülerimizle anı paylaşacağız sizlerle. Programımıza Anadolu insanının ölüme karşı yakıp sığındığı ve ölüm acısını yenilten ve aslında bu acılara bir direniş olan ağıtlarımızdan biriyle başladık. Repertuarımızın klasik eserlerinden biri. Niğde Aksaray yöremizden Bayram Çalışkan'dan derlenen varyantını seslendirdik. Yaylalar içinde Erzurum yayla, şehirler içinde Konya'dır Konya. Vuruldu Osman'ım şen olsun dünya, yandım mapushane yandım senin elinden. Ve ardından Ankara yöremizden Sadır Ergun ve Bayram Aracı'dan derlenen Fidayda adlı türkümüz sizlerle buluştu. Sevgili saz sanatçılarımızın da duyguları ile birlikte. Bugün grup şefim Meybalaban'da Zafer Taş'tan eşlik ediyor türkülerimize. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Basta Burak Demir, Kemanede Burhan Elmas, Ritim Saz'da Cemal Kaplan. Ve sesimizi sizlere kıymetli ton masterimiz ve değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor kendi duygularıyla bezeyerek. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan sunan ben Adile Kurtkaratepe ile Yadigar TRT Türkü'den devam ediyor.

Ben gönülüm, yorgun yolları olurum bazen. Bazen sevdalı bir dağ gözesi, bazen yaralı bir kuş, bazen hoyrat eller yorar beni, taş atarlar.

gülü de. Ak bulutlar kara gölge olur sıra sıra. Ama ben gönülüm. Varsın engin ol gönül engin ol desinler. Şöyle söylerim. Gesem dolanı dolanı, bulmak ne ki var olanı. Dara çekilen sultanı, elif görür aşk içinde. Okucunda güldür gördüğüm, söz içinde dil, saz ucunda tel. Günün akşamlı olduğu da, gecenin sabaha doğduğu da, haktır bizim için.

Sevgili Yadigar dinleyenleri, kıymetli saz sanatçımız Ayhan Aydın'ın o muhteşem açışı ile Çorum yöremizden Aşık Şekip Şah'a doğrudan alınan bir bozlak dinlediniz. Niye gamlanırsın divane gönül? Elbet bu kış gider, bir gün yaz gelir. Ben dertliyim diye de etme şikayet, aşık isen bu cefalar az gelir. Ardından Yozgat yöremizden Fahri Akbilek'ten Nida Tüfekçi hocamızın derlediği bir sevda türküsünü dinlediniz. Yeşil ayna takındın mı beline? Gelin kurban olam tatlı diline. Ve Efeler Diyarı İzmir'imizden Hasan Çakı Efe'den alınan Ferizler Başından Hoplayamadım, Döküldü Cephanem Toplayamadım adlı Zeybek sizlerle buluştu. Kıymetli saz sanatçılarımızın ve sevgili ton masterimizin de emeğiyle sizlere ulaştı efendim. TRT İstanbul Radyo stüdyolarından sizlere ulaşan Yadigar'da Anadolu'nun sevdasını, özlemini, gurbetini, sılasını sizlerle paylaştığımız türkülerimizle yol alıyoruz. Ve şimdi Erzurum yöremizden Seyfettin Sığmaz'dan derlenen sevilen bir sevda türküsüyle devam ediyoruz. Pınar başından bulanır, iner ovayı dolanır. Sen de çok hallar bulunur, dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yari görmesem halim yaman olur. Ve ardından Sivas yöremizden Ali Coşkun'dan Yıldıray Çınar'ın derlediği Aşık Emrah'tan bir deyişle devam ediyoruz. Badı sabah selam söylen o yare, mübarek hatırı hoş mudur nedir?

Sevgili Yadigar dinleyenleri, yolumuza Van yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Arpa ektim, biçemedim, bir düş gördüm, seçemedim. Diğer bir adıyla Ali Paşa Ağıdı. 1907 yılında Van'a atanan, sevilen bir vali olan Ali Paşa, Batum'da tam gemiye binecekken pusu kuran Ermeni komitacılar tarafından vuruldu.

olarak şehit edilir. Ali Paşa'nın şehadet haberi kısa zamanda Van'a ulaşır ve Van halkı bu habere çok üzülür. Bu ağıt halkın eski valisine duyduğu sevgi ve saygının ürünü olarak kültürümüzde yer almıştır. Van yöremizden Abdurrahman Cabiroğlu'ndan Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Ali Paşa ağıdı ile yadigar devam ediyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, Ali Paşa Ağıt'ın ardından Kastamonu yöremizden İhsan Ozanoğlu'dan derlenen Mapushane Çeşmesi Yandan Akıyor Yandan adlı türkümüzle devam

ettik. Ve bir yadigar programının daha sonlarına gelirken gönlümüzün dili olan türkülerimizle, gönülden gelen duygularımızla sizlere seslendik. Grup şefimiz bugün Beybalaban'da Zafer Taş'tan eşlik etti. Bağlamalarda Erkan Akalın, Ayhan Aydın, Basta Burak Demir, kemanede Burhan Elmas, ritimde Cemal Kaplan. Sesimizi sizlere, duygumuzu, emeğimizi güzelliklerle bezeyip ulaştıran kıymetli ton masterimiz Süleyman Nazif İlter ulaştırdı. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı hazırlayan sunan ben Adile Kurtkaratepe. Sizleri Batum yöremizden, Münire Tarabuş'tan Sabahat Karakuloğlu'nun derlediği türkümüzle uğurluyoruz efendim. Ben giderim Batum'a, Batum'un batağına, bahçenizden içeri al beni otağına. Haftaya tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.

TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan seslerle Akdeniz ve Toros dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Berçenek köyünden bir konuğumuz var. Berçenekli Ali mahlasıyla tanınan halk ozanı Ali Arslan stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk değerli dostum.
0: Bugün Ali Arslan'a sazıyla Süleyman

0: Şahin eşlik edecek. Siz de hoş geldiniz. Sayın Ali Arslan, namı diğer Berçenekli Ali, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: 1966 Kahramanmaraş Avşin Berçenek Köyü doğumluyum. Yaklaşık olarak 25 yıl Avşin Elbistan Termik Santralı'nda görev yaptım. 2015 yılında emekli oldum. 2015'ten beri Mersin Mezitli'de ikamet ediyorum.
0: Köyünüz aynı zamanda Türk Halk Müziği'nin Ulu Çınarı Aşık Mahsuni Şerif'in köyü. Aynı köydensiniz.
1: Evet, evet aynı köydeyiz. Akrabam olur kendisi, Allah rahmet eylesin.
0: Evet, rahmetle anıyoruz. İlk olarak hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
1: Aşık Mahsuni Şerif'in güzel bir eseri Merdo'yu okumaya çalışayım sevgili dostlarıma.
0: Mikrofonda Berçenekli Ali ve saz eşliğiyle Süleyman Şahin.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi aşıklık geleneğinin yoğun olarak yaşandığı bir bölge. Siz de böyle bir coğrafyada yetiştiniz.
1: Evet, ne mutlu ki o coğrafyada yetiştiğim için. Avşin, Elbistan olsun. Kahramanmaraş'ın genelinde halk ozanları çoktur. Ama bizim Belçenek'te her hanede bir saz çalan vardır.
0: Sizin müzik serüveniniz nasıl başladı?
1: Serüvenimiz işte yine Aşık Mahsun'den esinlenerek başladı. Ben yaklaşık 7 yaşından beri Aşık Mahsun'un türkülerini dinlerim. Onun tüm eserlerini olmasa da hemen hemen yakını şu an ezberimde okumaya çalışıyorum. Mahsun'u benim en çok sevdiğim ozanlardan biri tabii ki.
0: Bağlamayla tanışmanız nasıl oldu?
1: Küçük yaşta türküleri çok okuduğumdan o zaman bağlamayla

0: Komşumuzdu. Onu getirirdim. Ara sıra orada böyle dıngırdada dıngırdada oradan öğrendim. Öyle başladı.
1: Evet, eserler üretmeye ne zaman başladınız?
0: 2002'den sonra kendi eserlerimi yazmaya başladım. 2012'de de Yollar Mahzunimi Bulamıyorum diye bir albüm çıkardım. Başka da çıkarmadık.
1: Şimdi 2012 yılında çıkardığınız bu albümden bir eser dinleyelim mi?
0: Söz ve müziği kendime ait. Dostluklar viran oldu diyelim.
1: Dinliyoruz.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık.
1: Eyvallah, teşekkür ederim. Dinleyen canlara selam, sevgiler buradan.
0: 7 yaşından beri müziğin içerisindesiniz. Bu süreçte ne gibi çalışmalarınız oldu? Müzik adına neler yaptınız?
1: Müzik adına sadece Mahsun Baba'yı çok sevdiğimizden onun türkülerini okumaya çalıştık. Onun adına da bir albüm yaptık. Ayrıyeten Mersin'imizin içerisinde bulunan Türk Halk Müziği korolarında Mahsun Baba'nın türkülerini okumaya devam ediyoruz sevgili dostlarla.
0: Ne tür eserler üretiyorsunuz bunun dışında?
1: Yani günümüz koşullarındaki toplumda yaşanan olaylarla ilgili şeyler üretiyoruz.
0: Yine müzikle devam edelim. Şimdi hangi eseri seslendireceksiniz?
1: Şimdi söz müziği Aşık Mahsuni Şerif'e son albümünden okumuş olduğu güzel bir eser. Ararlar Beni diyelim.
0: Evet, bu güzel eserde Süleyman Şahin'in bağlaması eşliğinde Berçenekli Ali'yi dinliyoruz.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Aşık Mahsuni Şerif'i rahmetle anıyoruz. 17 Mayıs 2002'de kaybettik kendisini. 2012 yılında yayınlanan albümünüzde ona olan özleminizi dile getirdiğiniz çok güzel bir eser var.
1: Evet, o eser Yollar Mahsuni'm Bulamıyorum. Bu Yollar Mahsuni'm Bulamıyorum eseri yine iş yerinde bir arkadaşla beraber yaptık bunu. O sevgili arkadaşım Erol Boyundur diye bir arkadaş. O zaman yazdık beraber şeyini. Ben dedim ki Erol dedim bu şeyi dedim türkü yapacağım daima dedim. Tamam hemşerim dedi. Beraber düzenledik. Sözleri beraber yaptık. Müziği falan kendime ait. Güzel bir eser. Yollar Mahsuni'm Bulamıyorum. Niye bulamıyorum? Çünkü Mahsuni Baba ölmeden önce köy kıraathanesinde herkes orada köylülerle beraber, muhtarlarla beraber oturdu. Beni dedi sakın ha sakın dedi. Vefat ettikten sonra köyümün topraklarına gömün dedi. Köyümün topraklarına defnedin. Başka yere gömmeyin, göndermeyin dedi. Köylülerimize hepsi şahit. Vefat ettikten sonra Hacı Bektaş'a çocukları defnetti. Ona nazar yazdığım bir eser. İşte Avşin'de, Berçenek'te, Elbistan'da, Maraş'ta arıyorum. Mahsuni bulamıyorum. Nerede? İşte Nevşehir Hacı Bektaş'ta. Yani ona nazır yazdığım bir güzel bir eser.
0: Evet, şimdi bu eseri Ali Arslan'ın Namı Diğer Berçenekli Ali'nin sesinden dinliyoruz.

0: Sayın Ali Arslan, namı diğer Berçenekli Ali, programımıza birbirinden güzel eserlerle renk verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Kumandadaki arkadaşımız Hamdi Alıcı'ya çok çok teşekkür ediyorum. Böyle fırsatların güzel türküler okuyan tüm arkadaşları TRT'de vermeleri çok sevindirici bir durum. İnşallah devamı gelir. TRT'de böyle güzel türküler, böyle güzel insanların çıkıp kendisi tanıtması harika olur tabii ki. Ben herkese, emeği geçen tüm dostlara çok çok teşekkür ediyorum bu imkanı bize verdiğiniz için.
0: Çok sağ olun. Bağlama eşliğiyle programımıza katılan Süleyman Şahin'e de teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Çukurova'dan sesler.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği Kerkük türküsüyle başlıyoruz. Hüsamettin Subaşı sizlerle. Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim.

Muzaffer Sarı Sözen'in Cemil Cankat'tan derlediği Şanlıurfa türküsünü Azize Gürses söylüyor. Ayağına giymiş kara yemeni, sallanma sevdiğim, öldürdün beni.

Ali Canlı'nın Haydar Telhüner'den derlediği Erzurum türküsünü Gülşen Kutlu'dan dinliyoruz. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz.

Muzaffer Yönde'nin İlhami Uslu'dan derlediği Erzurum türküsünü Gürkan Özpeker söylüyor. Gurbet elde baş yastığa gelendi. Gayet yaman olur işi garibin.

Ahmet Yamacı'nın Kemal Kazdağlı'dan derlediği Aydın türküsünü Özgür Eren'den dinliyoruz. Eklemedir koca konak ekleme, Nazlı da yârim yine geldi aklıma.

Ahmet Yamacı'nın Bedihan Kırmızı'dan derlediği Şanlıurfa türküsüyle Mete Çelenk huzurlarınızda. Al yeşil dökün anneler mezar taşıma.

Mehmet Özbek'in Enver Demirbağ'dan derlediği Elazığ türküsüyle Köksal Coşkun'u sizlerle. Ağaçıyı yolladım urum eline, eser bağdı sabah zülfün telini.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT Ankara Radyosu Büyük Stüdyo'dan sizlere sunduğumuz Türkiye Evi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
0: Efendim programı bu akşam sizler için TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Er Ekinci,
1: ben Şeyh Musa Senkuş,
0: birlikte sunacağız. Birbirinden güzel türküler seslendireceğiz. Efendim tabii ki bu akşamki heyecanımız biraz farklı. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da kurtuluş meşalesini yaktığı gün bugün. Onun için biraz daha coşkuluyuz efendim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, özlem ve minnetle anıyoruz efendim. Bayramımız kutlu olsun.
1: Maşallah Esra ne kadar da güzel konuşuyor. Dersine iyi çalışmış valla. Bana hiçbir şey bırakmadı.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Var olsun.
0: Teşekkür ediyorum Şehmiz abi, sağ olasın. Evet efendim, programımız TRT Türkü Radyo'da şu anda canlı olarak yayınlanmakta. Fakat TRT Türk ekranlarında bizleri cumartesi akşamları saat 23'te, tekrar yayınımızı ise pazar günü 18'de izleyebilirsiniz diyoruz. Ve tabii ki bizleri eşlik edecek olan saz sanatçılarımız var. Yalnız değiliz stüdyomuzda.
1: Aynen, birbirinden kıymetli usta saz sanatçı arkadaşlarımız, dostlarımız, hatta duayenlerimiz var aramızda. Bağlamada Hasan Özçırpan. Ritim sazda Kemal Kartal kardeşim.
0: Klasik gitarda Ömer Giray Akçay. Bas gitarda Ataberk Eroğlu. Ve nefesli sazda ustamız Ferhat Erdem.
1: Şimdi ben dönebildiğimi söylüyorum. Hasan'a iyi dönebiliyorum. Esra da o tarafa rahat döndüğü için öyle paslaşıyoruz. Yani aramızda kalsın.
0: Evet efendim, yayın ve yapım ekibimizi de tabii ki aynen tanıtalım. Onları da söylemeden geçmek olmaz. Çok büyük emekleri var çünkü. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterlerimiz Cihan Yurdakul ve Mutlu Hiç Yılmaz. Stüdyo teknik görevlilerimiz Tolga Önbaş ve Osman Ateş. Kocaman bir alkış da onlara gelsin mi? Tabii ki yönetmenimiz Kıvanç Büyükmeriç. Ve sahne arkasında tabii ki göremedikleriniz de var efendim. Çok aynen büyük bir emek var burada. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Biraz fazla mı konuştum?
1: Yok Esra, maşallah iyi gidiyorsun bence.
0: Peki o zaman hemen devam edelim. Senin o güzel sesinden güzel bir türkü dinleyelim mi?
1: Güzel bir türkü dinleyelim. Son zamanlarda hep sıkça rastladığımız, özellikle sosyal medyada, Elazığ Harput'umuzun güzel bir beste türküsü. Vallahi ben de çok sevmiştim bu türküyü. Bu akşam ben de size ilk defa okuyacağım. Bakalım hele nasıl icra edeceğiz. Takdir sizlerindir.

0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Şimdi bu Sesen Kuş böyle Türkiye'yi görücüye çıkardı. Nasıl, beğendiniz mi? Gerçekten. Oldu mu? İyi. Allah razı olsun.
1: Ağzına gönlüne sağlık.
0: Sağ ol, var ol Esra'm.
1: Şimdi seyirci olunca daha güzel oluyor değil mi?
0: Seyirci Türkiye evi ailesi canım.
1: Muhteşem.
0: Yabancı yok aramızda.
1: Evet, ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz sizler de efendim.
0: Şeref verdiniz.
1: Evet, ben de şöyle bir Erzincan'a doğru gideyim efendim. Aşık Daimi'nin güzel bir türküsü. Seherde bir bağa girdim, ne bağ duydu ne bağbancı.
0: Esra'm, Yurtan Sesler ailesinin de en kıymetlilerinden biridir. Değil mi Semoş'um, sen de buradasın.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Canımızsın. İyi ki varsın.
1: Sağ olun.

0: Eyvallah kardeşim, ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum güzel alkışlarınıza.
0: Nasıl okudu ama? Maşallahı var değil mi?
1: Teşekkür ederim. Utandırıyorsun beni Şehzade.
0: Estağfurullah, hiç öyle değil. İçimden ne geliyorsa öyle konuşuyorum. Vallahi.
1: Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir ambiyansta, böyle güzel bir stüdyoda ancak böyle bir icra olabilir.
0: Aynen.
1: Onların sayesinde öyle diyelim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum şu an en ufak heyecan yok. Yani normalde biz heyecanlanırız ya, böyle hafif böyle bir heyecanımız olur böyle. Vallahi bugün heyecan yok. O kadar güzelsiniz ki, öyle güzel bir sıcaklık var ki içeride, yemin ediyorum. Yani şu an sanki evdeymişiz gibi değil mi
1: gerçekten
0: Esra?
1: Gerçekten öyle, zaten Türk evindeyiz.
0: Aynen, Türkiye evi yani adı efendim. Üzerinde. Esra beni düzeltti. Bazen ben böyle şey yapıyorum yani, idare edin beni.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi hepiniz gerçekten bizim için çok kıymetlisiniz. Başımızın, gözümüzün üstünde yeriniz vardır. Bu gece benim kan kardeşim, can dostum, Yurttan Sesler ailesinin bülbül sesi aramızda Semra Algül Oplas. İyi ki geldin, şeref verdin. Kurban olurum sana. İyi ki varsın. Esra'm, ne yapacağız?
1: Evet, bugün çok güzel bir repertuar hazırladık. Çok sevilen türküler seçtik. Onlardan bir tanesini de yine senin o güzel sesinden dinleyeceğiz. Değil mi?
0: Bakalım.
1: Hadi bakalım, sürpriz olsun.
0: Aynen.
1: Ben eminim ama dinleyicilerimiz eşlik edecekler bu güzel
0: İnşallah.
1: Türkiye.

0: Eyvallah, eyvallah. Çok sağ olun, var olun. Elimize sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Efendim, radyoları başında olan dinleyicilerimiz bizleri göremiyorlar ama gerçekten burada atmosfer biraz değil mi? Güzel
0: muhteşem,
1: oldu.
0: Muhteşem bence.
1: Enerjimiz çok çok yükseldi.
0: En azından öyle hissediyoruz değil mi?
1: Biz
0: doğru
1: hissediyoruzdur
0: yani. Evet. İyi ki varsınız. Sağ olun.
1: Umut ediyoruz tabii ki ekranları başında. TRT Türk ekranlarında bizleri izleyen izleyicilerimiz de coşmuşlardır değil
0: bence,
1: mi?
0: Bence, bence.
1: Evet, devam edelim o zaman, bu enerjiyi hiç bitirmeyelim.
0: Düşürmeden.
1: Şöyle
0: aynen
1: biz de
0: devam.
1: Orta Anadolu'ya doğru gelelim. Türkülere doyum olmaz ama diyelim ki tatlı dile güler yüze doyulur mu, doyulur mu diyelim.
0: Asla doyulmaz.
1: Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz değerli alkışlarınıza. Şehmuz abicim, prodüksiyonumuz bize bir demlik çay getirmiş, değil mi?
0: Evet, ben fark ettim de dedim acaba gerçek mi? Gerçekten çay kaynıyor
1: evet.
0: burada. He, maşallah.
1: Şimdi ben sana daha önce hiç çay ikram etmemiştim. Acaba açık mı içersin, koyu mu içersin bilemedim.
0: Vallahi Esra'm, ısmarla da nasıl olursa olsun emrin olur.
1: Evet.
0: Yeter ki senin elinden olsun bacım.
1: Ay, teşekkür ediyorum Şehmuz abi.
0: Eyvallah.
1: O zaman benim bir türküm var. Bu türküyü okuyayım. Daha sonra sen okurken ben sana güzel bir çay ikram edeyim.
0: Kurban olduğum oku. Türkiye evi senin, ev senin, hane senin. Öyle değil mi? Biz bizeyiz.
1: Biz bizeyiz. Gerçekten başka öyle. Biz bizeyiz. Teşekkür ediyorum. Yine Kırşehir'e gidelim.
0: Aynen.
1: Derde düştüm dermanını ararım. Derdimin dermanı yarım iş meğer diyelim.
0: Esra Erekinci.
1: Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, var olun.
1: Ağzına gönlüne
0: Allah
1: sağlık.
0: Allah razı olsun. Esra Hanım, bir soralım. Nasıl gidiyoruz? Vallahi bize göre her şey güzel. Yok abi, vallahi gözler parlıyor maşallah. He bu akşam oldu bence. Bence oldu değil mi? Vay, Allah razı olsun.
1: Bir alkışla saz sanatçılarımıza gelsin.
0: Aynen,
1: efendim.
0: Aynen.
1: En çok yükümüzü onlar çekiyor değil mi?
0: Hem de nasıl 3-4 saatte, öyle az bir süre de değil ha, yemin ederim. Öyle biz burada hemen okuyoruz, o iş öyle değil. Hasan Bey bize ne fırçalar atıyor. Burada böyle olmadı, böyle olmadı, böyle oku. Şaka şaka.
1: Tabii.
0: Gerçekten çok büyük emekler oluyor.
1: Evet, hepsine teşekkür
0: ediyoruz. Sizin huzurunuza çıkmak için. Esra. Esra sanki Karadeniz'e gidecek. Ben böyle bir his aldım.
1: Değil mi? O hissi aldım.
0: Vallahi çok havalı görünüyorsun bu arada bacım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Maşallah.
1: Sana yakışmaya çalışıyorum.
0: Yok canım.
1: Yanına yakışmaya çalışıyorum.
0: Ben abi, aslında yanında yakıştırmaya çalıştım. Olmuş mu? Eyvallah.
1: O zaman Karadeniz'e doğru gidelim. Aslında çok sevilen bir eser. Bana da eşlik ederseniz çok memnun olurum. Dido diyelim mi? Haydi bakalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Esra, ben bir yerde tam çamlar diyecektim. Esra Güller dedi, dedim oh be.
1: Canlı yayında oluyor öyle şeyler, oluyor değil mi? Dinleyicilerimizin anlayışına sığınıyoruz.
2: Semra çok iyi bilir benim o hallerimi.
1: Oluyor efendim, evet. Canlı yayın böyle şeyleri
2: Esra'm
1: getiriyor.
2: Bir gün düet yapacağız Semoş'la. Tabii ben programdan önce habire uyarıyorum. Bak Semoş, sen şimdi orada dalarsın malarsın işte, şöyle bak bakalım şöyle yapalım, program bir başladı. Durmuyorum. Ya diyor, Allah rızası içindir ya. Sözde düet yapıyoruz, hepsini ben okudum.
1: Evet, güzel anılar bunlar.
2: Aynen, aynen.
1: Şeyhmuz abi, bir haberim var sana. Programın inanabilecek misin bilmiyorum ama sonlarına geldik, hatta sonuna yaklaştık.
2: Ya daha 7,5 dakika etti. Allah Allah.
1: Siz bir şey anladınız mı değerli konuklarımız?
2: Esra'm doğru söylüyormuş.
1: Gerçekten zaman su gibi aktı.
2: Vallahi iyi gitmiş.
1: Değil mi?
2: Vallahi. Ben daha böyle bir 20-25 dakika diye geçti biliyordum yani, işin esprisi bir tarafa. Maşallah 50 dakikayı geçmişiz Hasan Baba. Vallahi. Nasıl gidiyor kurban?
1: Efendim, o zaman programımızı kapatalım. Beraber okuyacağımız iki güzel türküyle bitireceğiz. Sevgili Şeyhmuz Esen Kuş'la beraber. Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmaya arzu ettiğimiz bir türkü evinin daha sonuna geldik. Tabii ki bugün bize çok kıymetli saz sanatçılarımız eşlik ettiler. Aynen. Bağlamalarda
2: Hasan Özçırpan.
1: Ritim sazda Kemal Kartal, değil mi?
2: Gene unuttum, evet.
1: Klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Ataberk Eroğlu ve nefesli sazda ustamız Ferhat Erdem vardı efendim.
2: Valla Esra, maşallah sana.
1: İyi çalışmış mıyım abiciğim?
2: Ya süper çalışmışsın. Bir de ben körüm ha, bunu da itiraf edeyim. Önümde göremeyen. He valla.
1: Estağfurullah efendim.
2: Abini bazen idare et.
1: Estağfurullah. Yani
2: yaş 50'ye geldi ya, demek ki artık yavaş yavaş tamamdır.
1: Şeyhmuz abicim, sesinin genişliğini duyunca hiç öyle yaş filan geçmiyor yani. Maşallah.
2: Öyle midir?
1: Evet.
2: Öyle midir?
1: Maşallah var değil mi efendim?
2: Vallahi o cesareti aslında kıymetli dostlarımızdan alıyoruz. Yani sizin o güzel güler yüzünüz, sıcaklığınız tabii bize inanılmaz yansıyor. Hal böyle olunca da Allah veriyor. Ne yapalım yani?
1: Efendim, yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterlerimiz Mutlu Hiç Yılmaz, Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlilerimiz Osman Ateş ve Tolga Önbaş bugün seslerimizi sizlere ilettiler efendim. Onlara da kocaman bir alkış.
2: Ne güzel.

0: Gel konuşursun. Boş ver.
1: Ve yönetmenimiz Kıvanç Büyükmeriç tabii ki. Büyük alkışlar da kendisine. Efendim tekrar görüşmek dileğiyle. Türkülerle kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Benim Türküm.
1: Selamun aleyküm TRT Türk ailesi. Ben Nevşehir Merkez'den İsmail Çiçekli. Güzelliğin on para etmez türküsünü başta eşim Zehra olmak üzere oğlum Eyüp, gelinim Emine, kızım Kiraz için istiyorum ve kardeşlerime de armağan olsun.